Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.

Yerim kecede gam kaygoga pitip qalgan adamnın köp balada qaytadan tanışı bä qiyin. Bu bä qiyin, lekin pütünlay tanışygyly bolmaydy mu emas. Faqat özüňiziniň togry amalyny tepişiňizge baglyk. Agar siz kecece kirpik qaqmay hyzmat qılıp, kündüzi ruhsuz ýürsiňiz, ondaqda qaytadan tanışyşyny ýaxşy ügünip bilişiňiz zörür. Bu tanışyşyny hepde ahyrda elip barsaňyz, baldur uxlap, sähär turup, andan bu halatny hyzmat günümi dawamlaşdyrsaňyz boladı. Kündüzi köňül içişini bir çetki kayırıp koyup, köňül koyup hyzmat kılıp, önümki köňül koyuş lazım. Keşte muzik anlap, hareket kılıp, kenip uxlagan bir keç arkalık küş kuvveti urgup durgan halda bir seherge erişiş lazım. Baş ağırkını bir çetki kayırıp koyun. Tepsilatkı eslip aman. Bazı işler ötüp getdi, her kança köp oylusak mı paydası yok. Tehi yetip gelmegen bazı işler üçün kalımızda gam endiş kılıçtan haciti yok. Sizin kılıçkı tegeçlik boğunanız, hazırını ilgilep, kelgüsini yartıştır. Bazılar besin bek çoğun boğaşka keşte hədidin ziyadı bir aram boludu. Bundaq çağda işlani bir çetki kayırıp koyup, çoğunkur nəpəs elib, besimini hərəkətləndirgüş küşke aylandırıp, özge bir psikikilik bir işaret berib, keşte ruhi cahitin yaxşı aram alsa, ikinci günü kılıç qıtegişlik işini əstayil tamamlaşqı boludu. Ya ki aldı bilən, özge bir küçük dəmeliş berib, bir məzgil vaqt sərib qılıp, hayati, xatalıqı üstüdə oylanışqı boludu. Uxlaşdı burun baş ağırqını bir çetki qayırıp qoyub, oyğanğanda mərdana alğa ilgirlan. Ötmüş bilan xoşluşub, güzel kəlgüsünü kütüb ilan.

Dostum Şavsuy okuş bitirgenden keyin bir şirkette köp yıl işledi. O can koydurup işlep, intayın mesuliyetçan bolup, yuqur tüvan hemmeylanın yaxşı görüşüge erişti. O yana bu hizmetini nait qadırdaydıgan bolup, ızcıl işleşini oylığa edi. Onun işleri bargan sıri yuqur örlavatkan peytte, şirketke yeniden bir hizmetdişi Şavyan keldi. O hocayının tukunu bolup, onun eşkanca hakiki bilimi yok edi. Ama gepdan, haqnaqni arlaştırıp etişke mahir edi. Şavsuy ak köngül bolğaçqa Şavyanni hörmetlep turup arlıq saqladı. Onun bilen toqunuşıp qalmadı. Lekin Şavyan bargan sıri häddidin aştı. Şavsuyning başqalar bilen yaxşı ötüdiganlıqqa häsat qılıp, qasdan onun işlerden putaq çıqardı. Qayt-qayt qıltaq qurup, onun ziyankeşlik qılıp, Şavsuyni xeyli ziyan qoçıratdı. Şavsuy naayti bir aram boldı. Onun bilen yaxşı ötüdigan xizmetdaşlar onun tängsizlikke uçurganlıqıdan içinip, onu qaytırma zərbi berişke, Şavyan bilen yüz mü yüz deyişip, Şavyan'ın ədibini berişke dəvət qıldı. Şavsuy bək tənglikti qaldı. Ağ köngül boğaşqa, onda kışını qılanmaydı. Aşı cəpalıq küllədə o özünü qaysar, qayrətlik boluşqa ilhamlandırdı. O özünü yüksəldürüş arqılıq, azabını yenikli tışına qarar qıldı. O keşlik kurusqı tızımlattı. Kitap deyinizdiği şunğıdı. Bir yıldın kiyin, o qımmeti en tayin yuqri kəsbi salahiyyat guvahnamısıdın birini qolğa aldı. Bu kəsbi salahiyyat guvahnamısı tayinib, o həmmi kişi həvəs qılıdığan dünyadaki 500 küşlük şirkətinin birəgə kirdi. Xizmətdaşları bolub mu eliqi Şavyanın tılı tutulub qaldı. Heç kim mu Şavsuyunun qanda qılıb o kəsbi salahiyyat guvahnamısını alalıqalıqını bilməkdi. Çünki o, başdan axır ön tünsiz tırışıb yoşurun kürəş qılığa idi. Yağmurdan keyin hava açıldı. Şavsuyunun etişçe, aynı çağda omu naiti bir yaran bolup, kollarını Şavyanın burnuğu şıltıp durup, ağızını buzup tılamakçı boğan. Yani hocayının yenigi berip, ovalçılıqlarını etmakçı boğan. Lekin o, açıqlanğanının, əriz kılğanının paydası yoxluğunu. Pekatla özünü nabut kılıp, özünün əhvalını barğan sıri naçarlaştırıp, istiqbalını barğan sıri qovalaştırıp qoyduğanlığını biletti. Keyin oylap bekip, o hatta Şavyandak bundaq bir nakasının onun yenigi kip qalğanlığı rahmet etti. Onun burun Şavsuyunun işleri bek oğuşluk edi. Bu qetimlik oğusuzluk, enikki bir qetimlik sınaq bolup, elim yaxşı o berdaşlık berip, özünü razı kılgudak netice yarattı.

Adam hayatıda azdır köptür onunsızlıklarını baştan keçirirdi. Şundakla keyfiyatı tövən çağları boludu. Keyfiyatını tezgirləşki mahir buluş, bir adamın yesi parasının yokur ya ki əməslikigi baha beriştiki muhim bir amil. Bir adam onunsız şəraiti turğanda, ya ki adlı bulmağa muameligi uçurğanda keyfiyatını tezgirləb, açıqlanmay kalısını səgək tutup, payetini pəmləb, vəziyyətini mülçərləb, cəsarət bilən tırışıp işləb, özünün əmili küçünü aşırış ən yaxşı tədbir. Özü küçük bolsa, andın mülçerliğili bulmaydıgan boran çapkonunu koruqmaydı. Andın barı ğansırı iyigiz uçup, tiximi esil mənzirlədin, huzurlan alaydı.

Hürmetlik radio anlıqıcıla, bu yıl kirgendim bu yan dövültümüzdün ECVT-ş dairesini davamlıq kengaytışge ägeşip, taşkı mədlaq karxallarının mulazmət sahasigi mədlaq siliş qadimi tezleşip, Cungu yasımıcılıqının dərəcəsini östürüşge törtge bolublu qamay, yana mulazmətçiliknin yeni yolunumu açdi. Bu yılın bu yan nurğun taşkı mədlaq partisi etiş karxalları Cungu'da yeni dukan açdi. Taşkı mablag aksiya sodigarlari mablagni davomli ko'paytirib, mulk boshqurish, mablag silish bankisi kasbini uzluksiz kengaytdi. Shuning bilan bir vaqtda texnik ko'p o'tira kichik tipdagi taşkı mablag korxonalari axli haydash, yeshil, tuvan karbonlik bo'lish qatorliq sohalarga kirdi. Birinchi faslda mamlakat bo'yicha yangidan qurilgan chat al sodigarlari mablag sog'an korxona 13 mingdan eshib, o'xshash mazgildagidan 11% oshdi. Tadqiq qilib yaratish lahilash vakilligidagi yuqori texnikalik mulozimatchilikda amaliy ishlatilgan tashqi mablag' o'xshash mazgildagidan 127.8% oshdi. Bu yildan buyon texnik ko'p tashqi mablag' korxonalari tadqiq qilib yaratish nuqtasini Jungoga qaratib, Jungoda yangilik yaratish, butun dunyoda ishlatishni ishga oshirdi. Beijingda tashqi mablag' tadqiqot markazidan 332-si tasdiqlangan bo'lib, bu yil 55-i ko'paydi. Shanghayda tashqi mablag' tadqiqot markazidan 647-si tasdiqlangan bo'lib, bu yil 15-i ko'paydi. Tashqi mablag'ning Chungodagi tadqiqot markazi miqdor bilan sifatni tang o'stirish sur'atini tezlatish mazgiliga kirdi.

Radio anıqıcı dostlar. Tövənden başucu Xi Jinping'nin 2020 yılın 11 ayının 17 günü Kesek Altın Devletleri rehberlerinin 12. kitimlik uçuruşu da kılgan köp terapçilik bayrağını ilgiz götürüp güzel dünya kuruşu tigişlik tökpü koşaylı namlıq sözünün bir kısmını anladığımız.

Hürmetlik reis Şivap, hanımla, efendile, dostla. Ötken bir yılda tuyuksuz yüzbergen yeni taşsıman öpki yalogu yokumi, dünya mıkyasıdı yamrap, dünyavi amivi seyye işleri eğir tehditki duş gelip, dünya iktisadi eğir derecede çekinip, insaniyet tarihte az körülüdüğün katma kat krizisini baştan keçirdi. Bu bir yılda her kaysi devlet halkı gayet zor iradesi ve casartı arkalık merez kesel bilen hayat mamatlık ilişip, ilim pen, akıl idraknın küçüğü tayinip, insanperverlik royunu evj aldırıp, dünyavi yukumgı takabül turuşta deslepki ünümge erişti. Hazır yukum tıkı ahırlaşkını yok. Yıkında yanı kaydı yamrap getti. Yukumgı takabül turuş, yanılı dağımlı şuvatıdı. Lekin şununla katli işinimiz ki, zimistan kış baharının kadimini tosup kalalmaydı. Karangu keçe tang nurunu tosup kalalmaydı. İnsaniyet çokum yukum üstüdün kalbi kılıp, apetki karşı küreş davamı da üs bitilip ve algı besip, kayta hayatlıkı erişeleydi. Hanımla, efendile, dostla, tarih aman üzlüksüz ilgirleydi. Dünya ötmüş ki kaytmaydı. Bugünkü her bir talışımız, kullanılan her bir hareketimiz dünyanın kelgüsünü belgileydi. Biz bu devir duş gelgen tört çoğun temini yakşı el kılışımız gerek. Birinci, makro iyilik siyasetlerini maslaştırışını küçeytip, dünya iktisadının güçlük, imkaniyetlik, sicil, tempun, sığdırışcan eşşiği birlikte türütkü buluş. İnsaniyet, İkinci dünya urushi ahırlaşkandım boyanki en eğir iktisadi çekinişki duş gelip, her kaysi çoğun iktisadi bölekle, tarihta tonjik etim birli vakitta eğir zerbege uçurap, dünyavi kesip zanciri, teminat zancirinin ayılınışı tosalgugu uçurap, soda ve silinme paliyeti davamlık peskoy hale tutturvatıdı. Her kaysi devletle, neç trilyon Amerika dolarlık iktisadi kutkuzuş, yardım veriş tedbirlerini otturu koygan bolsu mu? Lekin dünya iktisadının esli kiliş vaziyeti de ilhem naiti eğir turaksızlık, istihbalı da naiti zor iniksizlik mevcut. Biz hazırkı vaziyetini ilgilep, yukumunun olduğunu iliş tizgilleş bilen iktisadi terakiyatını bir tutaş planlap, makro iyilik siyaseti arkalık kollaşını küçeytip, dünya iktisadının krizis kölengüsüden baldurak kutuluşuğu türütkü buluşumuz. Değimi moyimi kelgüsüge nezer silip, dünya iktisadının erketlendirgüş küçünün almışı, usulunun özgürüşü, kurulmasının tanşilişige katli niyetki gelip türütkü bulup, dünya iktisadını uzakça mukim, sağlam terakki kılış yoluğu silişimiz gerek. İkinci, İdeologiyadaki bir taraflama qarashni çörüp taşlap, tinish bilib turuş, özara manfaat yetkizip ortak payda ilish yolida birlikte mengish. Dünyada bir-biriga opma oxşash ikki yopurmaq bolmagandek, bir-biriga opma oxşash tarix, madaniyat ve ijtimoiy tuzumi bolmaydi. Her qaysi davlatlarning tarixi, madaniyati ve ijtimoiy tuzumining o'ziga xos alohidligi bor. Ula ali ya ki pes, isil ya ki naçar dep ayrılmaydı. Gep bunun öz devletinin ekvalığı uygun kelgen kelmi geldik ki, halıqının himayisi ve kolışığı erişeligen erişelmi geldik ki, siyasinin mukimliği, cemiyetinin terakiyatı, halıq turmuşunun yakşınışını işe aşuralıgan, aşuralmıqalıqı, insaniyetinin terakiyat işlerigi tökpü koşalıgan, koşalmıqalıqı da. Her kaysi devletlerinin tarihi, medeniyeti ve ijtimai tüzümündeki perk kadimdin tartıp mevcut bop gelgen. O insaniyet medenlikinin işki hususiyetidir. Köpkıllık bolmasa insaniyet medenlikim bolmaydı. Köpkıllık objektif bir reallık bulup uzakça mevcut bop durudu. Perk'nin buluşu korkunuşluk emez. Korkunuşluki tekebburluk. Bir taraflama qaraş. Öçmellik. Korkunuşluki insaniyet medenlikini süni halda derece gayriş.
qo'rqinchli o'zining tarixiy, madaniyati va ijtimoiy tuzumini boshqalarga tengish. Shunga har qaysi davlatlar o'zaro hurmat qilish, o'xshashliklarda birlik kelib farqni saqlab qilish asosida tinch billi o'tishni amalga oshirib, davlatlar aro almashtirish, o'zaro o'rnak kelishni ilgari surib, insoniyat madaniyatining taraqqiy qilishi va ilgirlishiga harakatlantirgich kuch qo'shish kerak. 3. Taraqqiy topgan davlatlar bilan taraqqiy qilayotgan davlatlarning taraqqiyot farqini kichiklatib, har qaysi davlatlarning rivojlanishi, gullanishiga birlikda turtki bo'lish. Navbatda adillik masalasi kunsiri gavdalanyapti. Janub-shimol farqini tugutishga to'g'ri kelyapti. Imkoniyatlik sijil taraqqiyot ishlari keskin xirisqa duch kelyapti. Yuqum sharoitida har qaysi davlatlarning iqtisodni asliga keltirishida bo'linish ko'rilib, janub bilan shimolning taraqqiyot farqi kengayib ketish, hatto muqimlashib qilish xavfi ko'rildi. Keng taraqqiy qilayotgan davlatlar texnik ko'p taraqqiyot boyligi va bo'shliqiga erishishni umumjilik umid qilib, dunyoviy iqtisodni idora qilishda texnik ko'p vakillik xarakteriga va fikr bayon qilish huquqiga ega bo'lishni talab qilyapti. Shuni ko'rish kerakki, taraqqiy qilayotgan davlatlar taraqqiy qilsa, butkul dunyoning gullanishi va muqimligi texnik puxta asosga ega bo'ladi. Taraqqiy topgan davlatlarmi buningdan manfaatlanadi. Xalqaro jamiyat kelgusini nazarda tutib, va'dasini amallashtirib, taraqqiy qilayotgan davlatlarning taraqqiyotiga zarur madadlarni berib, taraqqiy qilayotgan davlatlarning taraqqiyotiga haqqoniy huquq manfaatini kafolatlantirib, huquq barobarligi, fursat barobarligi, qoida barobarligini ilgari surib, har qaysi davlat xalqini taraqqiyot fursati va natijalardan o'rtaq bahrlantirish kerak. Hurmatli radio anglovchilar, biz bugungi o'rganish programmamizda boshuvchi Si Szinpinning 2020-yilning 11 ayining 17 kuni kesak oltin davlatlari rahbarlarining 12 qitimli uchrashuvida qilgan ko'p tarafchilik bayrog'ini egiz ko'tarib, go'zal dunyo qurishga tegishlik to'g'ri qo'chayli nomli so'zining bir qismini va boshuvchi Si Szinpinning 2021-yilning 1 ayining 25 kuni dunyo iqtisod munbiri Davos qaralmasi so'zlashish yig'inida qilgan insoniyatning ilgirlash yo'lini ko'p tarafchilik mashala orqali yo'rtayli nomli oloydi tabrik so'zining bir qismini anglatdik. Bugungi programmamiz mushardi ayoqlashdi. Programmamizning mas'ul muharriri Odil Obdat, Nozgul Emir, nazoratchisi Nijat Abduqodir, men Arapat Özenjon. Tanıqlar, stansımızın başqa proqramlarda bolsun.

kunlar burunqidekli ötmekte. Minim keçilerim xiyallar bilen uyqudan bidar edi. Ekberning ajrashgan er ikkaligini bilse, apamni onundan toy qilishimga qarshi turishi. Hatta meni til silib ayiblashi turganligi kabi edi. Ko'nglimdagi tashvishni hech kimga aytmaydim. Ajoyib bir buruqtumliq vujudimni chirmab ketyapti. Bu haftada milishda shahar kiraman. Menga hamroh bo'lamisiz? Kechki taom vaqtida Akbar Gulzibaning yindila shundoq dedi. Ma'qul. Akbar bilan yurib o'tamsizlar? Akbar o'rnidan turib pul to'lashga manganda Gulziba quloqimga yaqin kelib shivirladi. Bilmayman. Nimdikiningiz bu? Munosabatimizni aniq bilmayman Gulziba. Yurib o'tamizmi-ken desam, bir-birimizga ko'ngil isor qilishib, rozilik berishib aralashmadik. Yurmayotimizmi-ken desam, kundi billa. Mening bu beshim oyinib ketdi. Amsa Akbarni yaxshi ko'ramsiz. Ha-a. Uchu. Uni bilmadim. Bu xil munosabatda erlar bekmi qo'bildi Aynur. Ish qilib o'zingiz o'tdan o'ylang. Akbar ajrashgan er. Siz texi biror yigit bilan orlashib ko'rmagan soddiq qiz. Keyin siz azob qildigan ish bo'lmasin yana. Akbar bilan shahar ko'chalarida o'ynab yurishdan xijil bo'lib tursam-u, uni rad qilishga ojiz edim. Amalsiz uning bilan ko'rishdigan joyiga berishdan bir soat burun singlimga telefon qilib, uning maslahatini olmoqchi bo'ldim. Uni yaxshi ko'rsang, boshqasi bilan hisoblashma acha. Umisini yaxshi ko'rmasa, doktorxonada holingdan xabar emas. Seni shahar kirib o'ynmaylik deb taklif qilmas edi. Bek chunqur o'ylab ketma. Erlar bizga qaraganda beparvoroq bo'ladi. Paran arıqda onundan kaçan toy kıldığalıqınlarını çandırmayı sorap baktın. Sen bilen toy kılış hiyalı bolsa, özünü kaçırmaydı, köngüldekini eğitirdi. Sınlımın gebini anlap azıra xayratki geldim ve cabdunup Akbar'ın yanına çıxdım. Sizin oyun tip gelin. Tamak dengen Akbar şundak deyince kolumdan tatdi. Kaya kapırsız. Kartı ilip gelin mi? Makul. Qartilish meydanına kelganimizdə Akbarning yana bir qancha do'sti, qiz do'stlari bilan birga bizni saqlab turgan ekan. Kollektiv o'yinimiz qizib, avjiga chiqib ketgachga ayrim paranglashqudek fursatim bo'lmadi. Kechda so'rin tuzishdik. Hammaylan o'zining hamrohlari bilan tangsi usulga tushdi. Biz o'ynamdik. Men tangsi o'ynamayman. Turg'a, uyitib qo'yman. Tantirginimcha o'rnimdan turib, uningga boslashib o'ynashga boshladim. Ama hareketlerim hiç kolu şey demeye batattı. Burun oyna bakmıgan mı? Yak. Fah, bir erkek cevimi konu bakmıgan kızı uçuraptı mende. Adamın limanda hoşalgılısız. Kün de sizge ögütey. Toyumuzga çaya ögenmesinizin bulmaydı. Makul. Kalbim hayacanga toldu. Akbar'ın toyumuzga çaya degen sözünün özü bana berilgen cevap ve işenç edi. Sorundan tarqalgandan keyin u meni uyga yaqin atrofga akilib qo'yib qaytdi. Uyga kirganimda dadam opamlarim yo'q bo'lib, asta hujramga kirib oldim. Va singlimga telefon urib, bugungi ishlar va paranglarni uningga tafsilli so'zlab berdim. Men dedim qo'y acha. U yigitning sen bilan to'y qilish xiyoli bo'lmasa, seni yetlab shahar ko'chalarida yurmaydi. Endi ko'p o'ylamay, o'tdan aramag'in. Akbarning ifodasi va

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

0: Uzun bu yürüyüşünü bek yaş görmen. Taz bir yürüp rahat ne içi?
1: Velisipitte bana ben de bilmem yapıp gittim ben. Bana bu taş yolda velisipit meni işleyen sehri küçük.
2: Ben her haftanın ahırda tağdala, ormallık ya ki bahçe. Çığır yolladım bana ben. Piyade miniç, beni başka bir dünya bilen. Tekim yakşı özüm bilen uçuraştırıldı.
3: Yaşlarla kıyağı yanmışını yakış gördü o deyip kim deydi? Her kitim mağdurum kamıgıcı yamışkan, her kitim öz rekordumunu buzgan. Bulup mu, en yukarı pelliği çıkan aşı dakikada, aşı berdaşlık bir işinin ehmiyeti beni memnun kıladım.
4: Sırtta aptap nemedigen yakşı?
5: Yol boyunun manzırsı nemedigen güzel.
2: Hava nemedigen sap?
3: Yürünla, sırtkı çıkıp sap havadan kanıgıcı nefes alaylayın.

0: Ali. Cahillerini ki? Günde anlatmaz.
1: Kadirlik dostlar, bugün köpçelikke kızıqarlık coğrafyalık bilimlerden söz yapıyorum. Mundaq bir şehir var. İsminin uzunluğu 24 xat kiyidir. Bu şehir sizge çoğum tanışlıq. Lekin siz çoğum bu şehrin isminin yer şehir boyunca en uzun işgelikini oylap yetemeyiz. O bosa Tayland'dan paytaxtı Bangkok. Bangkok'nın asıldaki toluq katılışı 24 xat kiyidirgan bulup, heyvetlik şehir, şatlıq şehri, qatarlıq mənilerini işbadalaydı. Bir harfdan tüzülgen yer namları. Dünyadaki birkaç cayının ismi pekat birli harfdan terkip tapkan. Meselen Fransiyanın Y kenti, Angliyanın İ deryası qatarlıqla. Tekimi kısqı yer namıda pekat birli harfi babulup, U Şibisiya bilen Norvegiyanın otursuğu caylaşkan. Üstüge küçük çember şekli yazılgan İngilizlidiki A harfi Skandinaviya tılıda derya diyen mənini buldurdu. Manumuş harf yazılgan bu tahtay yeniden almaştırılgan bulup, bu yerdeki yol belgeleri intayn özgüce. Saklaş kımetigi igi boğaşka daim oğurlundu. Dünyadaki en kısqı hava yolu. Shotlandiyanın Vestray aralığından Papa Vestray aralığıcı boğan iki küçük aralı arasındaki uçuş liniyesi dünyadaki en kısa aviasiya liniyesi deb qaraldı. Bu aviasiya liniyesinin umumi mesafesi aran 2.7 kilometre bulup, uçuş ve konuşka tahminen 90 sekund vakit getirdi. Shotlandiya Login aviasiyası bu liniyede uçuş vazifesini icra kıldı. Berib kiliş bilet bazı tahminen 345 yuan atrapıdı buludu. Organ tarap jakarlığan yürüyüş vaxtı 2 minut, lekin köldeki tek ekvalde 1 minut içi de bu liniyeni tamamlıqılı buludu. Hazır en tez boğanda 47 sekundlu vaxt getirdi. Dünyanın merkezige caylaşkan mandaq bir futbol meydanı bar. Brazilya'nın 0 gradusluk top meydanı bar bulup, meydandaki otları sızıq bilen ekvator üstümüz düşüdü. İşki yerim meydan ayrım ayrımalda cennep ve şimal işki yerim şarda turudu. Bu yerde top oynağanda cennep yerim şardın şimal yerim şarga, şimal yerim şardın cennep yerim şarga tepsiniz buludu. Top meydanının otursuzluğunu gövdelendiriş için o məxsus liniye boylab dünyadaki her qaysi çoğun şehirlerine maske ilgan kanlikini belgeləb, tənterbiye meydanını koordinat kılıb, bir parça dünya xaritisini layılab çıxan. Müsabaka başlanğanda bir tərəfdeki komanda cənubi yerim şarda top başlaydı, rəqibi şimal yerim şarda turuq müsabaka ilişidi. Bu iniq ki bir dünyavi acayip mənzire. Yani bazılar bu yerde toy təklifimi koydu. Cənubi qutubunun quruqluq kölümü 14 milyon

Өймүлүкнүн игидарлыгын өткөш үчүн у hüküm namını özgertti. Yakında Nılkın Aylık Halk Sot Mekkemesi bir katımlık devlet organlarının hüccet alakısını özgertti veriş cinayetiyle alakadar değil onu sot kılıp ahırlaştırdı. Çafamillik Sot Mekkemesi'nin küşki ige hüküm namısını öz aldığa özgertkenliği üçün cazağa hüküm kılındı. 2020 yılı 1. ayda Çafamillik'nin tadısı ölüp getti. Şunondan keyin Çafamillik İzcil dadısının namıdaki məlum Oltıraq rayonundaki öyde turdu. 2024 yılı Cafamilik'nin Akufka aç sınırları onun üstüden sot mekkemesi deva kılıp, kanun boyunca dadısının üyüge ölüş boyunca varislik kılışını, hem Cafamilik'ni bu öyünü kaytırıp berişge hüküm kılıp berişini talep kıldı. Sot mekkemesinin sot kılıp teşürüp inikilişçe bu öy hükümetinin siyaset itibarı üyü bulup, hükümet 60 min yuan yardım pulu bergen. Qalğan 150 milyondan artıq öy pulunu Cafamillik müddətki bölüb töləyən, həm Cafamillik bezəşki məsul bolğan. 2011-ci yılıdan 2020-ci yılıqəcə Cafamillik izcil dadısını kütüb gəlgən. Qalğan pərzəntlər kütüş məcburiyyətini ada qılmıqan. Şuna Cafamillik Akufqa atısınırlarının dəva təlbini rət qılgan. Likin hökümdə bu öynən Cafamilliknin iqidarlıqı da boludağalıqı bekitilməgən. 2025 yılı 5. ayda Cafamillik öyünün iqdarlıqını özünün

Sevimlik radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun uzıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacanı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangroq naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programimizda. Qinondaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bessangda, isil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamro bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurrahim. Şinimen ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgusu. Yine ondak olsa Tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Radio Ustozlar programımızın davomlashtiryapmiz. Bir yigit bilan qiz nihoyat qizg'in paranglashibdi. Yigit qizning har bir gapini nihoyat razimallik bilan anglabdi. Ham to'xtamay boshlanishtibdi. Qizning chehrida bag'ansir kulgi jilvilanibdi. Mana bu ahvollarni ko'rgan yigitning do'sti qiz qaytib ketgandan keyin yigitdan so'rabdi. Hey, sen o kızını özünge kanda kram kılıp aldın. Bu çağda yigit dostluğu mındak depti. Ben o kız bilen körüşken de onun terisinin naiti yakşılıkını mahtedim. Teriniz naiti yakşıken dedim. Arkasından o kızının bu yıl sayat ki bağın çağdaki küllerinin kandak ötkeldikini sordum. Şuna olan ikimiz hali bir cayını tepip Hayat jarayonidagi qiziqarli ishlar haqida paranglashdik. Ats u qiz menga telefon qilib, oldingi kuni men bilan paranglashib, ko'ngli ochilib qolganligini, xoshal bo'lganligini aytdi. Shuning bilan u meni yana ko'rishga taklif qilgisi borligini aytdi. Mana bu gaplarni anglagan yigit do'stining o'zi yaxshi ko'rgan shu qizni nihoyat ustatlik bilan qo'lga keltirib olganligini bilibdi. Ha, radioning do'stlar. Ha, demak, mayli turmushimizda bo'lsin, ha, mayli muhabbatli hayotda bo'lsin. Oldi bilan boshqalarning so'zini astoydilik bilan anglash. Boshqalarning xushal bo'ladigan nuqtasini tepib turib suhbatlashish bizni go'zal natijaga bog'liq o'zi. Chunki boshqalarga gap qilish bir san'at. Boshqalarga gap qilish bir xil talant bo'lsa, boshqalarning gapini ko'ng qo'yib anglash bir xil fazilat. Demak, Bir odamda boshqalarning gapini ko'ngil qo'yib anglaydigan sabrchanlik fazilat bo'lgan vaqtida u odamning buningdan keyingi turmushi nihoyatda yaxshi o'tadi. Shunga barcha anglovchilarimizning har bir ishlarining o'ngishli bo'lishini, muhabbatli turmushining go'zal bo'lishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Go'zal naqshlarimiz davom etsin sizlar uchun.

0: Hürmetli radyo anlıkçılığa. Bugün 2026 yılı 6. ayının 30. günü Seyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberle programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo anlıkçılığa ben Somret Yasin. Bu kıdımki haberlerimizden asası mezmuni tövendikçe. Cungu Kompartiyası kurulgallıkının 105 yıllıkını tebrikleş muzeyi keçiliki halk hemmedin ela Beycan'da ötközüldü. Xi Jinping, Li Chang, Zhao Leji, Wang Huning, Sai Qi, Ding Xuexiang, Li Shi, Han Zheng qatarlıqla keçilikini gördü. Xi Jinping Belarusya zongtonu bilen görüşdi. Cungu Kompartiyası kurulgallıkının 105 yıllıkını tebrikleşigini 7. ayının 1. günü çüştün burun Beycan'da dağdoğuluk ötközüldü. Xi Jinping 1. iyul ordunuğu erişkücülerge ordun berdi, hem de muhim söz kılıdı. Goya'nın daimi işler yığını Li Chang'ın riyasetçiliği de eçildi. Wang Huning küşlük işki bazar berpa kılış boyunca tekşürüp tatkik kılış, kengişi sohbet yığınığı katlaştı. Goya'nın mağrıp terakiyatının 15. 5 yıllık yerik planını tarqatdı. Venezuela'daki yer tevreşte kaza kılgalla 1719'a yetti. Hürmetlik radyanlı kucula tövende de kıtanla haberlerimizin tepsili mezmurları olsun.
0: Stansımız haberi. Çonkur muhabbet kütolgan müzik sadası arkılık şallık musabige ihtiram bildirilip, yanrak naks sadası arkılık halık dastane yanrıtıldı. Jungo Kompartiy

0: Siyasi kurulganlığının 105 yıllıkını tebrikleş müzik keçiliki, halk hemmedin ela 6 ayının 29. günü keşte Beijing'de ötküzüldü. Xi Jinping, Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Sai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi, Hanjin Qatarlıq partiya ve devlet rehberleri 3000 dek tamaşibin bilen bile keçilikni körüp bu şallık bayramını birlikte tebrikledi. Halk sarıyda çırakla çaknap bayram keyfiyatı çömgen idi. Saat 19'dan 55 minut ötkende şadiyanı müzik sadası içi de Xi Jinping Qatarlıq partiya ve devlet rehberleri müzik keçiliki nek meydanına geldi. Bütün meydanda kızgın olgu sadaları yangırdı. Nakşamını anlan partiyem, sizni anam dep bilimen. Jaranlık balıla korgu egişip, müzik keçeliki başlandı. Oyun 5 bölekki bölüngen bulup, edebiyat sanat hizmetçileri kamal etki yetken müzik orundaş mahareti, tesirlik nakş sadaları arkalık, partiyegi bolgan çeksiz muhabbetini ihbadilep, milletni güllendürüştün ibaret devir sadasını yangrattı. Kızıl bayrakı medya namlık müziki yangrap, küşlük melodiya arkalık, kızıl hissiyat urgutuldu. Ecdatlarga ehtiram namlık senfoniyelik müzikida inkılabi kurballağı bolgan çoğunkuru seyginiş ve ali ehtiram ifadelendi. Kakkuk gülü. Avgusta Osman Tuz gülü hem yerde içildi. Huanghe deryasığı medya. Azat rayonunun asmini Qatarlıq nakşıla arkalık İnkılabi uruş yıllardaki armiya bilen halkının bir niyette ihtipaklaşıp, iradidin sepil asıl kılgan ayvetlik menzirisi eslep ötülüp, milyonluğun amminin partiyagi egişip meniş, yeni hayatını kütüviliş huşallıkı ifadelendi. Atını kamçılap, aldıraş açlık toşuş, kepinek bulukı boyda, kır yüyüş nakşisi, Etizlikti bahar. Vetenge neft taktım kılımen. Kuyaş nuri taş korganını yoğurttıdın terkip tapkan senfoniyelik muzika ve hor rengdar yurt makanda sosyalistik inkılap ve kuruluş mezgili de her sahe, her kesipnin güç urup ravajlangallıkı. Her millet kadırla onminin yurt makanını birlikte kurgallıkı dek kaynak menzere tesvirlendi. Ümit kutolgan dala namlı xorda nadir nakşıla arkalık Slahat Echevic yolgu koyulgandın bu yankı Jungo ziminideki kün seri yeğilini vatkan huşanlarlık özgürişle eks ettürülüp Jungo perzentlerinin bir niyette arzunu emelge aşırıştaki güzel yürek sadası bayan kılındı. 105 yıl eğir küllerde billi buluş. 105 yıl birlikte olgu ilgirleş. Bütün meydan müzik keçiliki naiti canlık tesirlik boldi. Tağ deryala şatlıkı, kalıp taş namlık senfoniyelik müzikida yeni devirnin kündün küngü yükselvatkan gülünüş keyfiyatı namayan kılındı. Tağ deryalağı muhabbet namlık senfoniyelik horda devletki bolgan muhabbet inçki hissiyat bilen ifadelendi. Halkının ümidini yerde koymayımız namlık senfoniyelik müziki bilen bütün meydan keyfiyatı yukarı pelliğe götürüldü. Bütün meydandakilerinin kompartiye bolmagan bolsa yeni jungo bolmagan bolattı degen naqsısığı egişip müzik keçiliki ayaklaştı. Jungo kompartiyesi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun Beijing'deki azaları Merkezi Komitet Shuji Chusunun Shujileri, Merkezi Harbi Komitetinin Muavun Reisi, Memleket Halk Kurultu Daimi Komitetinin Muavun Başlıkları, Devlet Komissarları, Ali Halk Sot Mekkemisinin Başlıkı, Ali Halk Teptiş Mekkemisinin Baş Teptişi, Memleketlik Siyasi Kengaşının Muavun Reisleri müzik keçilikini gördü. Muzik keçilikini körgenlerden yana merkezdeki partiye, hükümet, armiye, ammavi teşkilatlarının erkayız tarmakları ve Beijing şehrinin asaslık mesulları. Demokratik partiye gruhla merkezi komitetleri, memleketlik soda sanayiçiler birleşmesinin mesulları ve partiye gruhsuz zatla vekilleri, töhpükarla, şereptik namgı erişkelle vekilleri, peşkedem partiye azaları, peşkedem kadrla vekilleri, Cungo'da hizmet kılıvatkan çetellik mütexessisle vekilleri, paytaxtdaki asasi katlan partiye azaları ve her sahe ommi vekilleri, Beijing'de turuşluk kısımdaki ofisir eskerle vekilleri katarlıkla ba.
1: Stansımız haberi. Dövlət rəisi Xi Jinping 6 ayının 29-cu günü çüşdün burun Beijing Diaoyutai Dövlət Mehmanxanası da Belorusiya Zontongi Lukashenko bilən görüşdü. Xi Jinping mundaq dəb görsətdi. Jongo bilən Belorusiya öz ara işinidigan, qollaydigan haqiqi dostla, ortaq tərəqi qılıdigan, güllünidigan yaxşı həmraqla, hər vaqtlıq strategiyelik həmraqla. Jongo Belorusiya münasibəti xalqara vəziyyətinin sınıqığı bərdaşlıq berib, yaqın qıladın buyan halkımı tərəqiyyatını işqa aşırıb, tarixdiki ən yaxşı məskilgə kirdi. İki tərəbdən siyasi cəhətdə özara işinişi uyul taşdək müstəhkəm. Bir bəlbaq bir yolunu yuqır sübətdə tən quruşda mol nəticələgi erişdi. Nuxtılıq əmkarlıq türləri puxta alğı sılcıtıldı. Köp tərəblik əmkarlıq mol önümge erişdi. Əməliyyət şunu ispatladı ki, Jongo Belorusiyanın hər vaqtlıq, hər tərəbləmə həmkarlıqını çonqırlaşdırış, tarixi tərəqiyyat iqimiqi maslaşqallıq bolub, iki dövlət xalqının tüpmən pətigə uyğun. Xi Jinping munulanı təkidlədi. Jongo bilən Belorusiya strategiyelik pikir almaşdırışını saxlab, iki tərəb münasibətinin yuqır səviyyədə davamlıq tərəqi qılışıqı törtgə bolub, iki dövlət xalqıqa teximi yaxşı bəxtiyarçı gerək. Jongo Belorusiyanın dövlətinin iqlik hüquqi, müstəqilliqi və zimin pütüllükünü qoğdab, öz dövlətinin əhvalıqı uyğun kilidigan tərəqiyyat yoludu menişini qollaydı. Belorusiyanın tərəqiyyat quruluşuqa davamlıq küçünün yetişçi yardan berişini xalaydı. İki dövlət hər qaysi tərəflərdəki baylıqını işqı selib, bir bəlbaq bir yol quruluşunu ilgiri sürüb, əməli həmkarlıq məzmununu beyitişə gerək. Jongo Belorusiya bilən birlikdə insaniyyət təqdiri ortaq gəvdisini birlikdə bərpa qılıb, tüt çoğun dünyavi təşəbbüsünü əməliyyəti körüstüb, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı, Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı qatarlıq köp tərəflik mexanizmdiki maslaşdırış və maslaşını küçəydib, davalğıb durğan dünyadaki muqim küşlədin buluşunu xalaydı. Lukashenko mundaq dedi. Rəis Xi Jinpingin iki dövlət münasibətigi bərgən bahasını tamamən qüvvətləyəmən. Jongo Belorusiyanın hər vaqtlıq strategiyelik həmrahi. İki dövlətinin əməli həmkarlıqı umumyüzlük çonqırılışıb, Belorusiyanın ixtisadi icdimai tərəqiyyatını muhim qollaş bilən təminlədi. Belorusiya Jongo bilən bulğan münasibətgə yüksək əhmiyyət berudu. Jongo bilən strategiyelik pikir almaşdırışını küçəydib, həmkarlıq sahasını kənəydib, iki dövlət münasibətidə texımı zor tərəqiyyatlarını qolğu kəltürüşünü xalaydı. Rəis Xi Jinping 4 çoğun dünyavi təşəbbüsünü oturğu qoyub, qızıq nöqtü məsələlərini siyasi yol bilən həl qılışını ilgiri sürüb, dünyanın tinçliqi, muqumliqi və güllünüşü üçün zor töhpü qoşdu. Belorusiya, Jongo bilən xalqara rayon işlərdə davamlıq sıçmaslaşıb, dünya və rayonun tinçliqi, tərəqiyyatı, muqumliqini birlikdə ilgiri sürüşünü xalaydı. Wang Yi körüşkə qatnaşdı.
0: Stansımız xəbəri. Jongo Kompartiyası qurulğanlığının 105 illiqini təbrikləş yığını 7-ci ayının 1-ci günü düşdün burun saat 10-da Xalq Sarayında dağdığılıq ötküzülüdü. Jongo Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin baş şujisi, dövlət rəisi, Mərkəzi Hərbi Komitetinin rəisi Xi Jinping 1-ci iyul ordeniga erişkuçilərgə orden berdi həm mühim söz qıldı. Yığında yana memleket bu içe münevver kompartiye azaları, memleket bu içe münevver partiye işleri hizmetçileri ve memleket bu içe ilgar asasi katlan partiye teşkilatları takdirlenudu. Şu çağda Merkezi Radyo Televiziye Baş Stansı'a karşılık Merkezi Televiziye Stansı'nın universal kanalı, ahbarat kanalı, Hanzu tili xalqara kanalı, Dövlət müdafiə hərbi işlə qanılı. Төтки сүп сүзік қанылы. Жүнгі қалқыра телевизия станысының әрқайс чәт әл тілі қаналлары. Мәркіз қалқ радио станысының жүнгі авазы. Чоң қолтық районы авазы. Жүнгі қалқыра радио станысының ершары ұшыр радиосы қатарлық частотылары нәк мейдандың пивасты тарқытыды. Мәркізі телевизия станысы қабарлары, мәркез видеосы, мәркізі телевизия станысы торы вә Шинхуа торы қатарлық мәркездікі нұқтылық еңі таратқы сұпылырда мас қадамда ұлап тарқытылуды.
1: Станысымыз қабірі. Гоуянның дайымы ішіла еғіні 6 айның 29 күні Гоуян зонлесі Личанның риясәтчілікеді ечілді. Еғында сүні әқіл тарақияты әхвалі тұғырсыдығы доклад аңлап өтілді. Növbətki taşqı sodu vəziyyəti və sodu küşlük dövləti quruşqa alaqalar xizmətlə müzakirə qılındı. Karbonni çox qımmətki yetküzüşünün 15-ci bəşillik ərkət layısı və puxrala sağlamlıqının 15-ci bəşillik yerik planı qarab çıxıb maqullandı. Yığında mundaqtəb körüstüldü. Süni əqilinin tərəqiyyat yüzlənişini çonqur iqiləb, qolla siyasiti və idar qılı sistemisini mükəmmilləşdürüb, Тарақиятыке тәшәбұзғарлық оқуқыны пұқты егіләш керек. Сөні әқылда еңілік ярдып, бөз шаслық қылышыны күчәп алғысылдытып, ашқұшлық техники өткілігі хұжым қылыш вә адаттың ташқыры чон көләмлік әқлі есаплаш топи құрылышыны тезлітіп, еқір сүпәтлік саллық мәлумат тәминатыны янымы күчәйтіп, ықтысаслықла, мәблә қатарлық мойым амылла капалытыны күчәйтіп, карханыланың ұл тәтқиқат вә алдың қатардығы ізденішіні қоллаш керек. Сүні әқіл қошылған әркетіні чонқұр елғы қойып, дөлтіміздің кәсіп системісі мүкәмәл болыш, қолыныш мәнзерісі мол болыш қатарлық әвзәліклеріні жария қылдырып, әқли мәсулат вә мұлазыметіні көләмләштіріп, соудыды қолынышын тезілтішіні елгірі сүріш керек. Сүні әқіл бе қатарлығы төвәнчекіні чан сақлап, пәнтехники етексі, өлчәш дәлілләш қатарлық түзім қайдыларыны мүкәмәлләштіріп, әркетчан ұйғылышыдыған, Дәрежеге түрге айырылған бейхатарлықны назарат қылып башқұру системісі бәрпа қылып, халқыра сүні әқіліні идар қылыш әмкарлықыны күчәйтіш керек. Еғында мұндақтап көрістілді. Ташқи соды тәрәқиятының яқшы вәзиетіні сақлап, кірдіт, инаветке капалетлі қылыш қатарлық жәхәтлерді қолашыны зор айтып, әла сүпәтлік тавар вә мұлазымет импортыны кен айтып, соды тәрәк системісіні мүкәмәлләштіріп, амуви мұлазымет сүпісі бәрпа қылып, Import-exportның тәңпұң тәрәқиятыны ілгірі сүріш керек. Ташқы соудының сүптіні өстіріш, өнімінің ашырышыны ілгірі сүріп, мал соудысыдыки данлық маркыланың тәсір күчі вә мәсулат қошым чықымытыны ашырып, мұлазымет соудысы, рәқәмлік соудыны күчәйді вә яқшылап, соуды еңі кәсіп алыды, еңі әндезісіні тездін етілдіріп вә зор айтып, соуды селінмісіні бір гәуділәштіріш, ішкі ташқы соудыны бір гәуділәштіріп тәрәқи қылдырышыны ілгірі сүріш керек. Өз алдыға Ечевитш дайырысыны пағал кен айтып, қалқара ұқтысат соуды тәртіпіні қоғдап, чәт әлгі мұнасыватлік бейхәттәрлік капалыты ұқтыдарыны күчәйтіш керек. Еғында мұндақтап көрістілді. Карбонны чоқы қымәтке еткізуш, карбонны нейтраллаштыруш стратегиясының етекчілік ролыны жария қылдырып, ұқтысади құрылымының түпіні өзгәртіп, дәрежесіні өстірішіне ілгірі сүріп, техімі көп ешіл ұқтысатының еш нұқтысыны бәрпа қылыш керек. Диқатни нуқтылық саха, ашқұшлық қалқылаға давамлық күчәшке мәркәзләштіріп, энергия құрылмысыны тәңшәш, әлалаштырышына тезлітіп, кәсіпләні ешіллаштыруш, төвән карбонлаштырышына ілгірі сүріп, қанун незам өлчімі, карбон қойып берішіні статистик қылып есаплаш қатарлық системіланы мүкәмәлләштіріп, бағалашыны ілмі тәртіплік қанат яйдырып, Ешіл төвән карбонлық юнілішіні қалық егіліке әркетінің әрқайсы сахалары, әрқайсы халқылырғы сандырып, Ешіл ішләп чықырыш, тұрмыш ұсылыны шәкілләндірішкі түрткі болып, еқір сүпәтлік тәрәқиятының ешіл асасыны пұқтылаш керек. Еғында мұндақтап көрістілді. Еқін қиладың бұян сағлам жонғы құрылышы тез алғы сылжытылып, халықның сағламлық сәвиесі сіжіл өстірілді. Өмірлік сағламлық мұлазыметі системісі бәрпа қылып, байлық орылаштырмысыны бір тұташ пилалап, давалаш, давалыны сұғыртысы, кеселіхні контрол қылыш қатарлықланы маслаштырышыны күчәйтіп, аммыны системілық, сыжыл, әла сүпәтлік, еқір өнімлік сағламлық мұлазыметі білін тәмілләш керек. Сағламлық кәсіпіне зор күш білін тәрәқи қылдырып, қолла сиястыны мүкәмәлләштіріп, сағламлық саасыдегі еңіші мұлазымет кәсіп алытыны етілдіріп вә зор айтып, sağlamlıq məhsullatları bilən təminləşini biyitib, süpət

0: Merkezi Kızıl Armiye'nin uzun sefer tedbiri ve yolga çıkış tarihi körgezmesini ekskursiye kıldı. Partiye azaları düşündürüşünü anlayıp körgezmeni görüp, uzun sefer ruhunu his kılıp, cesaret bilen ilgirleş küçü aldı. Rüycin şehri Kızıl Bayrak Koçu Başkarması partiye kuruluşu işkanısının hizmetçisi Zıngçın Halmandak dedi. Kolektif partiyeye kiriş kısmına katılıp intayın şeref his kıldım ve hayacallandım. Ben uzun sefer roydaki gayi itikadını çiğnetip, cepa müşakkat ve hevip heterden korkmay, baştın ahır amma arası da yıldız tartıştık çonkur mezmonni, tehimu hakiki düşendim. Bunun dinkin bu manevi güçne hizmetteki hareketlendirgüş küşke aylandırıp, emeli işleş arkalık partiyeye kiriş kısmımını emeliyet görüstüm ben.
1: İstansımız haberi. Hava Armiya Avasiya kısmı məlum töweni yıraq müsabılıq tez süratlik strategiyelik yetküzüş vəzifesini üstü yalgan bulup, ən baldur may toşuş 20A və toşuğuçi 25 səplengen kısım. Komandır cancilə strategiyelik tip özgərdiş cəryanı da ötkəlgi hücum kılıp, cəsarət bilən yenilik yaradıb, bütün saha boyuca maturlaşqan, uçuşqa can kılışqı mayır sumruq küşlü qoşununu tirişib bərba qıldı. Hava Armiyası Avasiya kısmı məlum töweninin ayırpılan toxtutuş meydanı da toşuğuçi 20 belgelik ayırpılanla rətlik tizilgan bulup, hər xil kapalet avtomobilleri mokadak ötüşüb duraddı. Tan süzülgendin tartıb gugum çükçe, oruş ayırpılanlarının uçuş konuş avazi yer cahanını bir aldı. Uşkoçi Liopin muhbirga mündaq dedi. Yakın qilladın bu yan kısımga ilgir kiyin bulup toşuğuçi 20A, may toşuğuçi 20A, Toşuğuçi 21 belgelik ayırpılarla səplendi. Liopin mündaq dedi. Qısmımızda ayırpılarla nahay tüküb. Ayırpılarla daim işqisilinudu. Vəzibə və məşiq kırışdırıb elib yerludu. Köpçilik ızcıl muşundaq uygunuş və tətqiq qılış qayırtı bilən işləvatıdu. Ayırpılan başlıqı cinciyən muhbirğı mündaq dedi. Ayırpılan səplinib 4 gündə tuncaq etimliq uçuşunu tamamlab, 46 gündə egizlik çıxış, 5 ayda zor vəzifələni icra qılıb, 7 ayda dövlət dərvazısından çıxdıq. Toşuğuçi 20 bəlgilik ayırpılan səplənən aşu dəqiqədən başlab, tuncu uşuqçunun məsuliyyətini üzlüksüz küçəydib, bir yürüş özgərtiş ölçümünü şəkilləndirdik. Cincən mundaq dedi. Biz öyrəngənlərimizni tezdən rətləb, xulaslab, keyinki yoldaşlarının özgərtib işiltişigi berib, özgərtib quraşdırışının süpti önümünü östürdük. Hazır texim yuqarı yönülüşki qarab yenil avatımız. Yıqın qilladın buyan, Hava Armiya Avasiya qısmi məlum tüvəninin ayırpılalları Asiya, Afrika, Avropa, Okaniyadiki nəcə 10 dövlət küçüdüğən boldi. 5 yıldızlı Kızıl Bayrak sürtü besilgan Toşuğuçi 20 belgelik ayırpılan, dövlət mənpəyatını qoğdaş, çoğun dövlət məsuliyetini ada qılış, çoğun dövlət işəncini namayan qılışdiki mühim küşkə aylandı.
0: Stansımız xəbri. Dövlətlik Statistik İdarisi 6. ayının 29. günü ilan qılgan sallıq məlumatı körüstülüşçə, 2025-ci ili dövlətimizdən mədəniyyət və alaqadar kəsibləri göç urup ravajlanıb, bütün yıllık ticaret kirimi 2,825,400,000,000 yuan yetib, tarixdiki ən yuqur səviyyə yaratılgan. Payda umumi somisi 1,903,400,000,000 yuan yetib, payda eliş iqtidari muqim aşqan.
1: Stansımız xəvri. 4-cü növətlik Cungu Otur Şarqi Avropa Dövlətləri Axbarat Bayanatçıları Sözləşiş Yığını 6-cı ayının 29-cu günü Beycanda ötküzüldü. Yığınığı qatnaşqan mehmanlar mundaq dəb qarıdı. Axbarat bayanatçıları kövrüklük, vasitəlik rolunu cari qıldırıb, hər qaysi dövlətlərinin zamanıvilaşdırış tərəqiyyat hikayesini canlıq bayan qılıb, Cungu Otur Şarqi Avropa Dövlətlərinin həmkarlıq nəticələrini namayan qılıb, rayon tinçliqi, muqimliqi və güllənişi tərəqiyyatığa icabi küş qoşuşu gerək.
0: Stansımız xəbri. Cungu Pəllə Akademiyası 6-cı ayının 29-cu günü Bəyşan namlıq Yenik alam kemisi tecrübe alam kemisini ikinci türkümde orbitide sınak kılış neticesini ilan kıldı. Bu boşlukni inçik tekşürüş, boşlukta davalaş, boşlukta canlıklarını yetiştiriş, alam katnışı tenerhini tövelletip, ünümlü aşırıştın ibaret tört çoğun yönülüşünü kapıldı. Mölçerlenişçe yenik alam kemisi, toşuqçı alam kemisinin рәсми әурішкісе келер елінің бешеді қойып беріліп, Джунгоның бошлық пунктыда юктош вәзіпсіне дайымлық қанат яйдырды екен.
1: Станцымыз қәвірі. Венесуэла мәмлекетлік құрылтыйының рәйесі Родригес Мунуланы білдірді. Яқында Венесуэлада жүз берген ішкі қытымлық күшлік ер тәуірешті 1719 кіші қаза қылды. 5034 кіші ярланды. 22619 кіші давалаш аппаратлары вә дала орыши докторханыларды давалынып атыды. Шуяр вақты 6 айның 29 күні саат 14 кіші, толықсыз мәліматқа қарғанда Венесуэладегі джунгу чаумылары джунгулықла 1700 тонығы еқін апеттің құтқызуш мадди әшиасы ияны қылған. Венесуэладегі апет күшірған нәтчі 10 мың айлы ярдамге ерішкен.
0: Станысымыз қабірі. Иран дипломатия министрлікінің мауым министрі Гарибабаде 6 айның 29 күні кеште барлық пароходла Иран линиясы бойынша Хормуз боғызын өтіш керек. Болмаса Иран алақыдар пароходларға тақабыл тұрыш тәдбірі қолдануды деді. Сырайлия таратқыларының 6 айының 29 күніндегі хабарға қарағанда, Сырайлияның дәулет мұдапия министрі Катез шу күні таратқыларға мындай деген. Мүреккеп қауіпсіздік вазиеті ва Ливандағы әрби әрекетін көзді тұтқанда, Сырайлия білен Иран отырсы да, әр вақыт яны бір қетім тоқыныш жүз беріші мүмкін. Өрметік радио аңлығычыла, юқырда қабарлы аңлаттық. Қабарларымыздың дикторлары Зүмірәт Ясын білен Абдурсул Абдырийім. Нөвәтчі мұхарері Абдулла Молла. Назаратшысы Бәхтияр Турди.

Hürmetli radyo anlıkçılar, dünyanı tutaştırıp kelgüsünü birlikte yartış gerek. 4. növetlik Cungu Halkıra Teminat Zencirini ilgiri sürüş görgezmesi yakında Beycan'da ötküzüldü. 85 devlet, rayon ve halkıra teşkilatın kelgen 676 karxana ve aparat körgezmeye katlaştı. Yer şehirdeki tunji teminat zincirini başteyme kılgan bu devlet derecelik körgezmede her kays taraf erbapları rakamlık akli iktidar bilen yeşil tıpkı özgertişke koş türtke bolup teminat zincirinin süpütünü östürüp derecesini östürüşünü ilgiri sürüşke guvah boldu. Hem Cungo'nun terakkiyat yeni hareket kuvvetini eniklik arkalık mücessemlep dünya iktisadını aşuruşta ten payda eliş zenciri berpa kılışka kuş koşuşunu ümit kıldı. Rakamlaşken, aklileşken zencir yenilik yartış hemkarlıkını yukur önümde ilgiri sürdü. Envida şirketi körgezme kılgan apettin kutkuzuş katarlık körnüşlerge işiltildiğen sanayet töt putluk maşini adımı. Medronik şirketinin umurt kütevriki taşkı kesellik operasyesige yol başlap orun belgile sistemisi operasyenin tekimi delcaydı boluşuğu küş koştu. Lenis Pentechnik şirketi körgezme kılgan Şavi maşini adımı emdili tayarlangan kahveni tamaşı billahı sundu. İlgir ki maşini adam hareketinin maslı işçallıkını namayan kılışkı okşumaydığını şu ki bu növetlik teminat zincirini ilgiri sürüş körgezmesi de tamaşı billağa maşini adamının okşumağın emili görünüşlerdeki emili kolun işçallıkını eskulduruşka tekimi ehmiyet verildi. Kespi erbapla tenlik akli iktidar, süni akıl kespi terakkiyatının yeni eş noktasına aylandı dep karıdı. Şunu bilen bir vakitta AI mesulatlarının dellik derecesi üzüksüz aştı. Almış şirketi Cungo'nun 3 teminat karxanası bilen birlikte körgezmeye katlaştı. Jejang Shunyi Optik şirketinin AI körü sezimi bu içe tekşürüş arkalık, çaş diametrinin neç ondun birigi toğır kildiğen aynaktiki noksallığa fark etildi. Ruishin Pentechnik şirketi AI iktidarı arkalık işlep çıkırış liniyasının önerini derklemde tanışap, yakşı mesulat nispeti de devamlık büyüsüşü asıl kıldı. Jiangsu Kroyun şirketi öz aldığı tetkikılıp yaratkan AI akli işlep çıkırış liniyası de mikrometer derecelik nazuk kuraştırış tamamlandı. Halkıra icazetlik soğudu hizmetçileri cemiyeti bu nevetlik teminat zincirini ilgir sürüş körgezmesinin yeni dostu. Yürüştürüş körgü berpa kılış körgezmeyi katnışının baş temiz kılındı. Bu cemiyet mesuliyetçan bilim mülük hukuki yürüştürüş ekologiyasını berpa kılışkı kuş çıkırıp, icadiyet bilen bazar, okşaş bulmağın iktisadi gevdilerinin medeniyet ve kesip toskınara vallaştırıp, pen teknikide yenilik yartışını kapaletki iyi kıldı. Bu cemiyetinin reisi Wang Ningling mıdak tepkardı. Mükemmel bilim mülük hukuki tüzümü yenilik yartış hemkarlıkını tekimi şençilik, yukarı ünümlük ve imkaniyetlik sıcıl kıldı. Teminat zincirini ilgir sürüş körgezmesi, tekimi mol yenilik yartış iktidarıga, tekimi evrişimlikke, tekimi umumüzlük menfaatdar ve işinişki erzidigan yer şarı teminat zinciri ekologiyasını berpa kılışka kuş koşmakta. Halkıra Sodgerler Uyuşmasının başkatibi John Denton, AI teknikisi teminat zincirinin ünümü ve oldun mölçerleşçallıkını körünerlik östürüp, tekimi evrişim, yer şarı işlep çıkırış, teminat zinciri berpa kılışka kuş koşup, umumüzlük menfaatdar, sığdırışcan halkıra sodun ilgiri sürüdü dep kardı. Bu nevetlik teminat

Radio anıqçı dostlar. Tövənden başucu Xi Jinping'nin 2020 yılın 11. ayının 17. günü Kesek Altın Devletlerin rehberlerinin 12. kitimlik uçuruşuda kılgan köp terapçilik bayrağını ilgiz götürüp Güzel Dünya Kuruşu Tigişlik Tökpü Koşaylı namlıq sözünün bir kısmını anladığımız.

Hürmetlik reis, şivap, hanımla, efendile, dostla. Ötken bir yılda tuyuksuz yüzbergen yeni taşsıman öpki yalogu yoku mi? Dünya mıhyasıdı yamrap, dünyavi amivi seyye işleri eğir tehditki duş gelip, dünya ıhtısadi eğir derecede çekinip, insaniyet tarihte az körüldüğün katma kat krizisin baştın keçirdi. Bu bir yılda her kaysi devlet halkı gayet zor iradesi ve casartı arkalık merez kesel bilen hayat mamatlık ilişip, ilim pen, akıl idrakının küçüğü tayinip, insanperverlik royunu evj aldırıp, dünyavi yukumgı takabül turuşta deslepki ünümge erişti. Hazır yukum tıkı ahırlaşkını yok. Yıkında yanı kaydı yamrap getti. Yukumgı takabül turuş, yanılı dağmış vatıdı. Dikin şunun kati işinimiz ki, zimistan kış baharının kademini tosup kalalmaydı. Karangu kiçe tan nurunu tosup kalalmaydı. İnsaniyet çokum yukum üstüdün kalbi kılıp, apetki karşı küreş davamı da üst bitilip ve algı besip, kayta hayatlıkı erişeleydi. Hanımla, efendile, dostla. Tarık aman üzlüksüz ilgirleydi. Dünya ötmüş ki kaytmaydı. Bugünkü her bir talışımız, kullanılan her bir hareketimiz dünyanın kelgüsünü belgileydi. Biz bu devir duş gelgen tört çoğun temini yakşı el kılışımız gerek. Birinci, makro iyilik siyasetlerini maslaştırışını küçeytip, dünya iktisadının güçlük, imkaniyetlik, sicil, tempun, sığdırışcan eşşiği birlikte türütkü buluşu.

dünyavi kesip zinciri. Teminat zincirinin ayrılışı tosalgıgı uçurap, soda ve silinme paliyeti davamlık peskoy hale tutturvatıdı. Her kaysi devletle neç trilyon Amerika dolarlık iktisadi kutkuzuş yardım biriş tedbirlerini otturu koygan bozumu, lekin dünya iktisadının esli kiliş vaziyeti de yeli hem naiti eğir turaksızlık, istihbalı da naiti zor iniksizlik mevcut. Biz hazırkı vaziyetini ilgilep, yukumnun olduğunu iliş tizgilleş bilen iktisadi terakiyatını bir tutaş planlap, makro ilgilik siyaseti arkalık kollaşını küçeytip, dünya iktisadının krizis kölengüsüden baldurak kutuluşu türütkü buluşumuz. Değimi muhimi kelgüsüge nezer silip, dünya iktisadının erketlendirgüş küçünün almışı, usulünün özgürüşü, kurulmasının tanışılışıge kattı niyetki gelip türütkü bulup, dünya iktisadını uzakça mukim, sağlam terakki kılış yolu silişimiz gerek. İkinci, ideologiyadaki bir taraflama karşını çörüp taşlap, tiniş birli turuş, özara menfaat yetküzüp ortak payda iliş yolu da birlikte meniş. Dünyada bir-birge opma okşaş işki yopurmak bolmağındak, bir-birge opma okşaş tarih, medeniyet ve ijtimai tüzümü bolmaydı. Her kaysi devletlerinin tarihi, medeniyeti ve ijtimai tüzümünün özgü has alaydiliki var. Ula ali ya ki pes, isil ya ki naçar dep ayrılmaydı. Gep bunun öz devletinin ekvalığı uygun kelgen kelmi geldik ki. Halkının himayesi ve kolışığı erişeligen erişelmi geldik ki. Siyasinin mukimliği, cemiyetinin terakiyatı, halk turmuşunun yakşınışını işe aşuralıgan, aşuralmağalıgı, insaniyetinin terakiyat işleri tökp koşalıgan, koşalmağalıgı da. Her kaysi devletlerinin tarihi, medeniyeti ve ijtimai tüzümündeki perk kadimdin tartıp mevcut bop gelgen. O insaniyet medenlikinin işki hususiyetidir. Köpkıllık bolmasa insaniyet medenlikim bolmaydı. Köpkıllık objektif reallık bulup uzakça mevcut bop durudu. Perk'nin buluşu korkunuşluk emez. Korkunuşluki tekebburluk. Bir taraflama karış. Üçmellik. Korkunuşluki insaniyet medenlikini süni halda derecige ayırış. Korkunuşluki özünün tarihi, medeniyeti ve ijtimai tüzümünü başkılığı teniş. Şuna her kaysi devletle özara hürmet kılış. Okşaşlıklığa da birlik gelip perakını saklap kılış asası da tiniş birli ötüşünü emelge aşırıp, devletle ara almaştırış, özara örnek gelişini ilgiri sürüp, insaniyet medenlikinin terakki kılışı ve ilgirlişige hareketlendirgüş küş koşuş gerek. Üçüncü, terakki tapkan devletle bilen terakki kılavatkan devletlerinin terakkiyat perakını kişkiltip, her kaysi devletlerinin ravajlanışı, gülünüşüge birlik tutturutku buluş. Növette adıllık meselesi künsiri gevdilini vatıdı. Cenub-şimal perkini tügütüşge doğru kilovatıdı. İmkaniyetlik sicil terakiyat işleri keskin hırsızkı duş kilovatıdı. Yukum şaraitı da her kaysi devletlerinin ıhtısatını esli keltürüşü de bölünüş görülüp, cenub bilen şimalının terakiyat perki kengiyip gittiş. Hatta mukimlişip kiliş kavipi görüldü. Kan terakki kılavatkan devletle tekimi köp terakiyat baylıkı ve boşlukı erişini umumüzlük ümit kılıp, dünyavi iktisatını idare kılışta tekimi köp vekillik karakterige ve pikir bayan kılış hukukı ilgi buluşunu talep kılavatıdı. Şunu görüş gerek ki, terakki kılavatkan devletle terakki kılsa, pütkül dünyanın gülünüşü ve mukumlukı tekimi puhta asaskı ilgi buludu. Terakki tapkan devletlerimi bunundan menfaatlanıdı. Halkıra cemiyet kelgüsünü nezerde tutup, vədisini əməliləşdirib, terakki kılavatkan devletlerinin terakkiyatıga zörür mədətlərini berib, terakki kılavatkan devletlerinin terakkiyatıki həqqani hukuk menfaatini kapalatlandırıb, hukuk baravarlıki, fırsat baravarlıki, qaydı baravarlıkini ilgiri sürüb, her qaysi devlet xalqını terakkiyat fırsati ve neticilerden ortak bahirlendiriş gerek.

0: Kimlerinki?
1: Künde anlatmaz.
2: Kadirlik dostlar, bugün köpçelikke kızıqarlık coğrafiyelik bilimlerden söz edeyim. Mundaq bir şehir var. İsminin uzunluğu 24 xat kiyidir. Bu şehir sizge çoğun tanışlıq. Lekin siz çoğun bu şehrinin isminin yer şehir boyunca en uzun işgarlıkını oylap yetemeyiz. O bolsa Tayland'dan paytaxtı Bangkok. Bangkok'nın asıldaki toluq katılışı 24 xat kiyidirgan bulup, heyvetlik şehir, şatlıq şehri, qatarlıq mənilerini işbaldılaydı. Bir harfdən tüzülgən yer namları. Dünyadaki birkaç cayının ismi fakat birli harfdən tərkib tapqan, məsələn, Fransiyanın Y kenti, Angliyanın İ deryası qatarlıqla. Texmi qısqı yer namıdı fakat birli harfi var bulup, o Şivisiya bilən Norvegiyanın otursuğu caylaşqan. Üstüge kiçik çember şəkli yazılgan İngilizlidiki A harfi Skandinaviya tılıda derya diyen mənini buldurdu. Manumuş harfi yazılgan bu taqtay yeniden almaştırılgan bulup, bu yerdeki yol belgeleri en tayin özgece. Saqlaş kımetigi igi boğaşqa daim oğurlundu. Dünyadaki en kısqı hava yolu. Shotlandiyaning Vestray aralidan Papa Vestray aralig'icha bo'lgan ikki kichik aral orasidagi uchish liniyasi dunyodagi eng qisqa aviatsiya liniyasi deb qaraldi. Bu aviatsiya liniyasining umumiy masofasi aran 2.7 km bo'lib, uchish va qo'nishga taxminan 90 sekund vaqt ketadi. Shotlandiya Login aviatsiyasi bu liniyada uchish vazifasini ijro qiladi. Berib kelish bilet bahosi taxminan 345 yuan atrofida bo'ladi. Organ tarap jakarlagan yurish vaqti 2 minut, lekin ko'ngildagi takalifda 1 minut ichida bu liniyani tamomlagan bo'ladi. Hozir eng tez bo'lganda 47 sekundlik vaqt ketadi. Dunyoning markaziga joylashgan mundaq bir futbol maydoni bor. Braziliyaning 0 gradusli to'p maydoni bor bo'lib, maydondagi o'rta chiziq bilan ekvator ustimiz tushdi. İki yarım meydan ayrım-ayrım halda cənub ve şimal iki yarım şarda durdu. Bu yerde top oynaganda cənubi yarım şardan şimali yarım şarga, şimali yarım şardan cənubi yarım şarga tapsanız boludu. Top meydanının otursuzluğunu gövdelendiriş için o məxsus liniye boylab dünyadaki her qaysı çoğun şehirlerine maskeldiğin kanlikini belgeləb, tənterbiya meydanını koordinat kılıb, bir parça dünya xaritisini layılab çıkan. Müsabaka başlanganda bir tarafdaki komanda cənubi yarım şarda top başlaydı, rəqibi şimali yarım şarda turup müsabakalışıdı. Bu iniq ki bir dünyavi acayip mənzire. Yani bazılar bu yerde toy təklifimi koydu. Cənubi qutubunun quruqluq kölümü 14 milyon kvadrat kilometr bulub, 99%-i qarmuz bilan qaplangan. Cənubi qutubunun yıllık oliyğın miqtarı 200 mm'ye yetmeydi. Temperatursu intayın tüven. Kış pasıldaki temperatursu en tüven bolğanda 0'dan tüven 89 Celsius gradusu düşüdü. Bazı deniz buyur ayolarının yaz pasıldaki temperatursu mu 0'dan tüven 15 Celsius gradusu kıyıdı. Dəl muşundaq boğaşqa, hiç kim bu yerde turuşku cürat kılalmaydı. Vaqt turduğunu asaslıqı pən tətqiqat xadimleri. Hal rəng köl. Biz köygen köllərinin həmisi yeşil yakı kökrəndə, lekin siz hal rəngli kölünü görüb baqqan mı? Eller Kölü təxminən 1 metr çonqurluqdu bulub, sırlıq, yoruq, hal rəng köl. Eller Kölü Avustraliyanın qərbidiki bir taqım aralığı caylaşqan bulub, bu hal rəng köl təbiyliki qoğduldığan rayon, naiti çıraylıq göründü. Dastlabda Eller Kölünün qızıl rəngi kirşidiki səbəb tuz köldiki mikroorganizmlarının mı rol oynaydıqalıqıdın muşundaq boğan dəb qaralgan. Lekin, yani çoğunqırlap tətqiq iliş arqılıq, fotosintiz rolunun ameli keltürüp çıxarğan dəb qaralgan. Bəzi tövən dərəcilik, nəç milyard yıldın beri yeşqandaq elgərləş bolmağan mikroorganizmlarının sifətdən etqanda, başqı dolqun böləklərdeki körgülü buluduğan nurlani, fotosintiz rolu arqılıq qubul qiliş arqılıq, hər xil qalit ranglarını qalpırdı. Acayip ve heyvetlik ve güzel tabii yer şarının kıyabeti ve menzirsi, kişilerin mängü heyran kaldırdığan ve təlpinildiğin acayip güzellikle namayan kılıdı. Hasan Hüseyin Deryası. Halıran köldüm başka yana renglik derya iqini deyip anlamadınız. Bu derya dünyadaki en güzel derya deyip karıldı. Bu deryada kişinin heyran kaldırdığın rengaran deniz yüzünü var. Ular ressamının rengtan şaş taktısı oxşaş derya qını da leylep jürüdü. Kızıl, serih, kök, yeşil, kara, bəşkıl reng pəsilinin özgürüşüge gelişip özgürüp durdu. Şunumlan bu süzük, yoruk derya iqini rengaran rengi kırıdı. Bu derya nurgun sayacını bulup mu ressam ve fotoğraflarını en köp çalıp kıldı.
3: Erkettim koçlarda kişilerin ahlak taşlığını görsem, ahlakını terip ahlak sandığına taşlayım ben. Anam muhit asraş işçisi. Bu her günü her saat 4'te hizmet kılışını başlaydı. Her günü 6 kilometre yolunu 10 saat tazlaydı. 400 yıldın artık ahlakını bir taraf buldu. Anam muhit asraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, hər günü şəhərimizni tazaydı.
4: Bu iş cəpalıq, lekin nəçə 10 il işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mihrim düşüb qaldı.
5: Aca, bugün hava ısıq, qırdıqdım su istiyelənə.
6: Güzellik və pakızlıqını qoğduğu için mühit asıraş kişilərə ehtiram.
3: Ана, чапа чектіңіз?

transport toxtami toğrusida nimelerini bilisiz? Birinci, taksi şopri toşuşni rət qılsı bolamdu. Amivi transport bilan şoğulundan toşuqçı, yolucunun, toşutqçının adetki muvabıq toşuş təlbini rət qılsı bulmaydı. Yolucu yolsuzluq qılıp oran igilvalsa qanda qılış gerek. Yolucu qatnaş kurallığa küşki ige biletke hatırlengen vaqit, növet ve oran numarı boyca oltırışı gerek. Yolucu qatnaş kurallığa bilet almayı oltırgan, musabıdın aşırıp oltırgan, derece atlap oltırgan ya ki bilet bahasını çürüş şartıge uygun kelmeydigan, itibarlıq bilet bilen oltırgan bolsa, bilet pulunu toluqlap tapşırışı gerek. Toşuqcu belgilimi boyca onundun bilet pulunu koşup alsı mı boludu? Yolucu bilet pulu tapşırmasa toşuqcu toşini rat qılsı boludu. 3. Haqiqi ism tüzümü boyunca setu alğan yolucu biletini yoqutup qoyup bilet

Sevimlik radio anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun uzıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangrab naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programimizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bessangda, isil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamro bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurrahim. Şinimen ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgısı. Yine ondak olsa Tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, bu yıl kirgendim bu yan dövültümüzdün HVTŞ dairesini davamlıq kengaytışı əgişib, taşqi mədlaq karxallarının mülazimət sahasigi mədlaq siliş qadimi tezleşib, Cungu yasımıcılığının dərəcəsini östürüşkü törtkü bolublu qamay, yana mülazimətçiliknin yeni yolunu açdı. Bu yılın bu yan nurğun taşqi mədlaq partisi etiş karxalları Cungu'da yeni dukan açdı. Taşqi mablag' aksiya sodigarlari mablag'ni davomli ko'paytirib, mulk boshqurish, mablag' silish bankisi kasbini uzluksiz kengaytdi. Shuning bilan bir vaqtda texnik ko'p o'tira kichik tipdagi taşqi mablag' korxonalari axli haydash, yeshil, tuvan karbonlik bo'lish qatorliq sohalarga kirdi. Birinchi faslda mamlakat bo'yicha yangidan qurilgan chat al sodigarlari mablag' sog'an korxona 13 mingdan eshib, o'xshash mazgildagidan 11% oshdi. Tadqiq qilib yaratish lahilash vakilligidagi yuqori texnikalik mulozimatchilikda amaliy ishlatilgan tashqi mablag' o'xshash mazgildagidan 127.8% oshdi. Bu yildan buyon texnik ko'p tashqi mablag' korxonalari tadqiq qilib yaratish nuqtasini Jungoga qaratib, Jungoda yangilik yaratish, butun dunyoda ishlatishni ishga oshirdi. Beijingda tashqi mablag' tadqiqot markazidan 332-si tasdiqlangan bo'lib, bu yil 55-i ko'paydi. Shanghayda tashqi mablag' tadqiqot markazidan 647-si tasdiqlangan bo'lib, bu yil 15-i ko'paydi. Tashqi mablag'ning Jungodagi tadqiqot markazi miqdor bilan sifatni tang o'stirish sur'atini tezlatish mazgiliga kirdi.

binakarlıq polat qurulma kəsbinin sijil taraqqiyatiga harakatlandirgish kuch qo'shdi. Tökpisi gavdlik bolgashqa Liu Kemin, Hangzhou hunarvini, Zhejiang hunarvini, Zhejiang ülkesi bo'yicha emgek namunisi, mamlakatlik 1 may ayollar ülkesi va mamlakatlik texnika mahiri qatarliq sharaflar erishdi. 2023 yılı 3. ayda Liu Kemin, Memleketlik Ayarlar Birleşmesi tarafından Memleketlik 8. Mart Kızıl Bayraktarı diyen şereflik namğa erişti. 2025 yılı 4. ayda Liu Kemin, Memleketlik Emgek Namunisi bulup taqdirlendi. Liu Kemin'in vücudu da bir xil gayret var. O meyli nemeli şıksın, can köydürüp işildi. Aile bilen kesibini tan elip meniş tesip olgan vaxtlarda o arqandaq işini en yaxşı kılış gayretti bilen ikisinin münasitini tanponlaştırdı. Hazır 50 yaşı yıkılışıp kalan Liu Kemin yanıla Hangzhou Shaoxian Polat Qurulunu çektiği şirketi de kepşerleş texnikisi boyunca tarbiyeleş elip barmaqda. O her günü kolektifideki azalar bilen birlikte yeni materiallarını kepşerleş öner sənətini tətkik kılıp, təcrübe ötkülünü büsbütüp, texnik cahitte yeni büs hasıl kılış üstüde izlenip, karxanının texnikide yenilik yaratışını müstəkkəm terek bilen təmillimekte.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, balalarının dişini qancı baldır tüzəsə şüncə yaxşımı? Müxbirimiz Məhliya İbrahim bu vaxtı düşüncə verirdi.
1: Dişini tüzəşdə yetiliş məzgilini qoldan berib qoymaslıq kerak. Sətçiş balalarını özünü kəmsitilgan qılıb qoymusun. Muxbirning tekshirib payqishcha yozliq ta'til bolalarning tishini tuzashning yuqori pallasi bo'lib, yaqinda ijtimoiy aloqa subsida mushning o'xshash nurg'un e'lon tashviqoti ko'payib ketgan. Texim ko'p tuvan yoshliq bolalarning tishini tuzash bolalarning jismoniy va ruhiy sog'lomligini ko'p xil xatarga duchor qilmoqda. Qancha boldir tuzsa, unumi shuncha yaxshi bo'lish orqasidagi chatmi setish qiltiqi. Muxbir Beijing, Shanghai, Guangxi qatorliq joylardagi nurg'un egiz bo'shliqni davolash organlarini ziyorat qilib, Nurg'un tuvan yoshliq bolalar ota-onalarining ularni ilib tishini tuzitayotganligini payqadi. Guangxi Zhongzhou avtonom rayonlik ona bolalar sog'liqni saqlash doktorxonasining egiz bo'shliqi bo'limi tunji qitim kasal ko'rgili qayta tekshirib kelgan bemorlar bilan liq to'ldi. Bu doktorxonaning egiz bo'shliqi bo'limining mas'ul vrachi Chen Huifang tanishtirib mundaq dedi. Egiz bo'shliqi bo'limi yaqinda har oyda taxminan 2000 bemorni qabul qiladi. Buning ichida 0 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan bolalar taxminan 35%ni 4 yaşdan 10 yaşqıcı boğan balalar təxminən 35% negələyidu. Təkşürüşün kütüb durğan bir anının etişcə, bala bu yıl əmdili 3 yaşqı kirgən bulub, üstünki çişi bilən astınqı çişi udul kəmməydikən. Üstünki cağı səl aldığı pol tiyib çıqqankən. O, izdimai alaq taratqısıda, çişinin balalarının çırayğı təsir körüstüdğalıqı doğrusudiki norğun uçurlarını körüb, dərhal məsləd sorğılı kəlgən. Pəqat qatıq çişlisila inəkəyinigi tartalıdı. Pəqat çonqır çişləb qasla tüzəş kerek. Eğizi nəpəsini işkəltürüb çıxarğan çişi ayının tarihini çoxum tüzəş kerek. Muxbir bir qısım ijtimai alaq supularda balalarının çişini tüzəş xatirisi, təsirati toğırsızlık uçurlarının naid köp işkəllikini, alqışlaş mıqtarının 10 mıngdan aşıdığalıqını gördü. Yüzdranı diagnoz qoyuşunu kütüb durğan Nurğun atanı mındaq dedi. Bu xıl uçurla həmmi yerdə bar, bəzi aparatla çişini baldıraq tüzəş kerek, qancı baldır tüzsə, ünümü üçün çi yaxşı boludu dəb çarsilib, biznan balalarının çırayğı boğan əndişimizdi küçəyti vətdi. Guangxi Liuzhu shahri Liutie markaziy doktorxonasi egiz bo'shliqi bo'limining mudiri Liu Xiaojia 1 yoshdan oshgan bir balaning kesilini ko'rdi. Balaning engki yenik darajada ta'tir bo'lib, ota-onasi davolash uchun tuzash asbobi taqab qo'yganda qattiq yig'lab ketgan edi. Nurg'un egiz bo'shliqi doktorlarining bildirishicha 3-4 yoshliq balalarning ota-onalari har xil bozor organlaridan maslahat so'rgan hamda balalarning har xil yoyni kengaytirish qatorliq davolashlarni ilib berish kerakligini bilgan. Hatta bazı balalar bu xil davolashlarni qabul qilib saqaygan. Chen Huifang bundaq dedi. Amaliyotda biz qabul qilgan bemorlarning 20dan ko'prakini davolashajasiz. Faqat oz bir qismining tishini tuzashga to'g'ri keladi. Shandongliq Shu xonim ma'lum organning tashviqotini anglab, balasi 8-20 yoshga kirganda uningga kengaytirish taqab qo'ygan. Ya'ni 20 yil yonto yuzlik o'tkazgich taxti ishlatgan. Bir yil g'ayrilikni tuzash orqali bu organ yana balg'a ko'rinmas tish qip taqab, 13 yoshdan keyin tishni ratlik tuzab 18 yaşta muqimlishilganligini aytgan. Keyin doktorxonaga berib maslahat so'rganda doktor bu xil davolashning hojati yo'qligini aytgan.

0: Hürmetlik radio dinleyiciler, yan telefonda əks etken qaldıq tok miqdarı bataryanın qaldıq tok miqdarı mı? Muhbirimiz Gülürü Sürət bu haqda xəbər verdi.
1: Bəzdə bir ərsinin yan telefon oynav edib, tuyuqsız çöçüb varqırab orundan durub, alaqsadlik bilən zərədliyiş izliyinini görümüz. Yan telefon körsətkən qaldıq tok miqdarı bataryanın qaldıq tok miqdarı əməz. Bu nöqtünü aydınlaşdırış üçün biz aldı bilən yan telefonunun tok miqdarının qandaq şişkənlikini bir anla baqaylı. Telefonun qancılık tok qalqalıqını qandaq bilgili buludu. Hemimizgi məlum ki, yan telefon batariyası batariya yüzbərgən ximiyalik reaksiyaya tayin edu. Nəzriyə cəhətdən etqanda biz reaksiyalaş küçü maddının yana qancılık işib qalqalıqını ölçəb baxsaqla, yana qancılık tok işib qalqalıqını eniq biləliyimiz. Bu jarayan anglamaqqa su sanduqida yana qanchalik su barligini o'lchab baqqanga o'xshash oddiy bo'lsa-mu, amaliyotda intayin qiyin. Hozir yon telefonlarda batareyaning ichki qismidagi reaksiyalash kuchlarining oz ko'pligini bevosita o'lchigili bo'lmaydi. Faqat tok yo'ldagi ba'zi parametrlarni tekshirish orqali yon telefonning tok miqdorini faraz qilgili bo'ladi. Shunga biz yon telefonda ko'rsatilgan eshib qolgan tok miqdorining amaliyotda bir faraz qimmati ekanligini ko'ra olamiz. Yon telefonning tekshirishga tegishli batareya parametri intayin ko'p. Bu yerda asosiy yon telefonning eshib qolgan tok miqdorini faraz qilishga munosabatli ikki parametrni tanishtiramiz. Agar siz tordan yon telefon batareyasini izlasangiz, nurg'un batareyalarga o'lchamlik tok besimi deb yozilganligini ko'rishingiz mumkin. Bu tok besimi odatda 3.7 volt atrofida bo'ladi. Lekin amaliyotda yon telefondagi litiylik batareya xizmat qilganda boshdan oxir muqim holda bu tok besimini chiqarmaydi. Amdala zaryad qo'yib berishga boshlaganda tok besimi 4.2 voltga yaqinlashadi. Batareyaning zaryad qo'yib berishi oxirlashganda tok besimi tez sur'atda tovallaydi. Shunga yon telefondimi ichki qismdagi batareyaning tok besimining o'zgarishini tekshirish orqali tok miqdorining oz ko'pligiga hukm qilingani bo'ladi. Məsələn, batareyanın tok besimi 4.2 volt bolğanda toluq tok haldıda, yəni 100% dəb eniqlimi berişki boludu. 3.3 volt bolğanda tok xorab tüygen alətdə, yəni 0% dəb eniqlimi berişki boludu. Bu çağda yan telefon optimatik üçüdü. Muşundaq əgrisizlik asasıda yan telefon bizgə eşib qalğan tokni körsütüb berələydü. Bu usul anlamaqqa nait addi, bevastə, ləkin bəzi məsələmə bax. Ən roşan bir məsələ şü ki, işiltiş cəriyanda tok besiminin tövəllişi sızıqlıq cəriyan əməz. Əgri sızıqlardın mı şünü körveliş qıbuldu ki, tok tügəy digəndə batariyanın tok besiminin tövəllişi bir qədər tez boludu. Əgər bu əgri sızıq bu içi körsəsək, tok miqdari tuyuqsız 15%-dən 0% küçüşüb qəlişi mümkün. Bu, nurğun avarcılıqlarını elib kəlişi mümkün. Bıraq, bu məsəlini əl qiliş asan. Faqat ko'rsatilgan sonliq ma'lumotlarga tuzish kirgizilib oladi. Onundan boshqa tok besimiga tayinibla tok miqdoriga hukm qilishda yana bir masalaga duch kelamiz. U bo'lsa-mu, u nurg'un omillarning ta'siriga uchraydi. Masalan, o'xshash bo'lmagan xizmat toki sharoitida tok besimining tovallash agrsizligi o'xshash bo'lmaydi. O'xshash bo'lmagan xizmat toki sharoitida batareyaning zaryad qo'yib berish agrsizligi o'xshash bo'lmaydi. Biz buni hassilik iqtidor deb ataymiz. O'xshash bo'lmagan hassilik shart ostida batareyaning tok besimining tovallash ahvoli o'xshamaydi. O'xshash bo'lmagan hassilik sharoitida batareyaning tok besimining o'zgarishi agar hozir yon telefon orqali paranglashayotgan bo'lsa, batareyaning ishlash toki bir qadar kichik bo'lsa, navbatdagi ahvolga asosan eshib qolgan tok miqdori bir qadar yuqori bo'lishi mumkin. Yon telefon o'yinini assangiz, yon telefonning xizmat toki cho'ngiydi. Yan telefon qaytidin mülçərliyənin kin, eşib qalğan tök mıxtarının 10-ci yuqır əməslikini, körsətilgən tök mıxtarının özgürüb turduqallıqını bayqayısız. Şuna yan telefon batariyanın tök besimini təkşürgəndin başqı yana, başqı parametrlərini mə təkşürşi mümkün. Zərət nurğun yan telefonlarının işçəgi orıntılgan özək yapraqçısı da, kolun ölçügi iştəb atıldıgan bir nərsi var bulub, o yan telefonun eşib qalğan tök mıxtarıqa teximi toğra hökum qilishqi yardan berdi. Gerçi nurgun kişiler toluq otur mektepte ügengen elektr ilmi bilimlerini unutup ketken bolsumu, ama köpçelikke milli amper saat degen bu ufkumnun natunuş emeslike geçinimiz. Qandaqlı bolmusun, yan telefon batareyasının sığımı milli amper saatini birlik kıladu. Adette milli amper saat kanç çoğun bolsa, saklangan zerat miktarı şunç köp boludu. Kolon metrinin ismidiki kolon mu zerat miktarının verliki bolup, kolon metr bataryanın şiltiş jarayanında kançılık zerat koyup bergenlikini tekşüreleydi. Batarya arkalık saklıqlı bulduğun zerat miktarının sarıp bolgan zerat miktarını çıkırvetken de, yani kançılık tok eşip kalganlıkını bilgeli boludu. Kolun ölçügüşünün yardımı da yan telefon tok miktarını texmi toğru mülçerli alaydı. Ama şundaq bolsumu, yanıla hatalıq pärki mevcut boludu. Şuna biz körgen eşip kalgan tok miktarı pekat bir mülçer kımmet. Yan telefonun tok miktarda hatalıq barlıqını mülçerligenden kiyin, oxşaş bolmağan yan telefon zavutlar mı öz aldığı oylaşıdı. Məsələn, bəzi zavodlar batareyanın tok miqdarını anca doğru mölçərləmiyən ikən, ondaqda yan telefonun tokunun 1% qalğanlığını bildiraq görsətmək kerak. Bundaq bolğanda işlətkiçilərini yan telefonga

0: Ağız bulmaydı, bulmasa işiniz çatak.
1: Buludu, buludu. Sizden deyiniz de akıllı ben.
2: Doktorhan'da yetişinin gibi buluydu. Aldıraşını yürüdüğün baş direktör Mehmet'nin vakti çıktı.
3: Derhal ayırıplan bilti zakas kılan Feridar beni saklava tutu.
4: Aldıraş bulsanız operasyonu kendini sürüdelemse.
3: Yak. Doktor, benim vaktim çıkıdı.
2: Hizmet, turmuş helakçılığı tükümeydi. Özünüzü kümün bölüşünü her vakit unutup kanma.

0: Ali. Cahil ne ki?
1: Gün anlatmaz.
2: Kadirlik dostlar, bugün köpçelikke kızgarlık coğrafyalık bilimlerden söz edip vermen. Mundaq bir şehir var. İsminin uzunluğu 24 xat kiyidir. Bu şehir sizge çoğum tanışlıq. Lekin siz çoğum bu şehrin isminin yer şehir boyunca en uzun işgarlıkını oylap yetemeysiz. O bosa Tayland'dan paytaxtı Bangkok. Bangkok'nun asıldaki toluq katılışı 24 xat kiyidirgan bulup, heyvetlik şehir, şatlıq şehri, qatarlıq mənilerini işbadılaydı. Bir haripten tüzülgen yer namları. Dünyadaki birkaç cayının ismi pekat bir haripten terkip tapkan. Meselen Fransiyanın Y kenti, Angliyanın İ deryası qatarlıqla. Texmi kıskı yer namıda pekat bir haripi babulup, o Şivisiya bilen Norvegiyanın otursuğu caylaşkan. Üstüge küçük çember şekli yazılgan İngilizlideki A haripi Skandinaviya tılıda derya digen mənini buldurdu. Manumuş haripi yazılgan bu tahtay yeniden almaştırılgan bulup, bu yerdeki yol belgeleri en tayin özgüce. Saklaş kımetigi igi boğaşka daim oğurlundu. Dünyadaki en kıskı hava yolu. Shotlandiyaning Vestray aralığından Papa Vestray aralığıcı boğan iki küçük aralı arasındaki uçuş liniyesi dünyadaki en kısa aviasiya liniyesi deb qaraldı. Bu aviasiya liniyesinin umumi musabısı aran 2.7 kilometr bulup, uçuş ve konuşka təxminen 90 sekund vaqt getirdi. Shotlandiya Login aviasiyası bu liniyada uçuş vazifesini icra qıldı. Berib kiliş bilet bazı təxminen 345 yuan atrapıdı buludu. Organ tərəb cakarlığan yürüyüş vaxtı 2 minut, lakin köldeki tək əhvəldə 1 minut içində bu liniyanı tamamlığılı buludu. Hazır ən tez boğanda 47 sekundlu vaxt getirdi. Dünyanın mərkizgi caylaşqan mandaq bir futbol meydanı var. Braziliyanın 0 graduslıq top meydanı var bulub, meydandaki otursuzluq bilən ekvator üstümüz düşüdü. İşki yerim meydan ayrım-ayrım alda cənub və şimal işki yerim şarda turudu. Bu yerde top oynağanda cənubi yerim şardın şimali yerim şarga, şimali yerim şardın cənubi yerim şarga tapsanız buludu. Top meydanının otursuzluğunu gövdelendiriş için o məxsus liniya boylab dünyadaki her qaysı çoğun şehirlerine maskeldiğin kanlikini belgeləb, tənterbiya meydanını koordinat kılıb, bir parça dünya xəritisini layılab çıxan. Müsabaka başlanğanda bir tərəfdeki komanda cənubi yerim şarda top başlaydı, rəqibi şimali yerim şarda turub müsabaka alışıdı. Bu iniq ki bir dünyavi acayip mənzirə, yani bazılar bu yerde toy təklifimi koydu. Cənubi qutubunun quruqluq kölümü 14 milyon kvadrat kilometr bulub, 99%-i qarmuz bilan qaplanğan. Cənubi qutubunun yıllık oliyğın miqdarı 200 mm-ğı yetmeydi. Temperatursu intayın tüven. Kış basıldaki temperatursu en tüven bolğanda 0'dan tüven 89 Celsius gradusu düşürü. Bazı deniz buyur ayolarının yaz basıldaki temperatursu mu 0'dan tüven 15 Celsius gradusu yitudu. Dəl muşundaq boğaşqa, hiç kim bu yerde turuşku cürat kılalmaydı. Vaqtlıq turduğunu asaslıqı pen tətqiqat qadımları. Hal rəng köl. Biz köygen köllərinin həmisi yeşil yakı kökrağında, lakin siz hal rəngli kölünü görüp baqqan mı? Eller Kölü təxminən 1 metr çoğunqurluqdu bulub, sırlıq, yoruq, halrən köl. Eller Kölü Avustraliyanın qərbidiki bir taqım aralığı caylaşqan bulub, bu halrən köl təbiyiliki qoğduldığan rayon, naiti çıraylıq köründü. Dəsləbdə, Eller Kölünün qızıl rəngi kirşidiki səbəb, tuz köldeki mikroorganizmlarının mı rol oynaydıqalıqıdın muşundaq boğan dəb qaralgan. Lekin, yani çoğunqurlab tətqiqiliş arqılıq, fotosintiz rolunun amili kəltürüp çıxarğan dəb qaralgan. Bazı tövən dərəcilik, neç milyard yıldan beri eş qandaq elgirləş bolmağan mikroorganizmlağın ispətdən etkanda, başqı dolqun böləklərdeki körgülü buluduğan nurlani, fotosintiz rolu arqılı qubul qılış arqılıq, ərxil qalit ranglarını qalpırdı. Acayip və əyvətlik və güzəl təbii yer şarının qiyabdi və mənzirsi, kişiləgi məngü heyran qaldırdıqan və təlpünüdüğün acayip güzəlliklə namayan qılıdı. Hasan Hüseyin Deryası. Halran köldün başka yana renglik derya iqini deb anlamadınız. Bu derya dünyadaki en güzel derya deb qaruldu. Bu deryada kişine iran kaldırdığan rengarang deniz yüzünü var. Ular ressamının rengtan şaş taqtısıqı oxşaş derya qini de leylab jürüdü. Qızıl, serih, kök, yeşil, qara, bəşqil reng pəsilinin özgürüşüge gəkişib özgürüp durdu.

0: bilan bu suzuk yoruq daryo iqini rangorang rangga kirdi. Bu daryo nurg'un sayohatchini bo'lib rassom va fotograflarni eng ko'p jalb qildi.
1: Har qitim ko'chalarda kishilarning axlat tashligini ko'rsam, axlatni terib, axlat sandug'iga tashlayman.
2: Onam muhit asrash ishchisi. U har kuni sahar soat 4:00 xizmat qilishni boshlaydi. Har kuni 6 kilometr yo'lni 10 soat tozalaydi. 400 jildan ortiq axlatni bir taraf qildi. Onam muhit asrash ishchisi. Boran chopqinga qarmay har kuni shaharimizni tozalaydi.
3: Bu ish jafolik, lekin necha 10 yil ishildim. Shunga bu ishga bog'an sir mehrim tushib qoldi.
4: Acha, bugun havo issiq, qurjutdim suv ichdilinga.
5: Güzellik ve pakızlıkını koruduğu için muhit asrash kişilerine ihtiram.
1: Ana, çapa çektiniz.

transport toqtami toğrısıda nimelerini bilisiz? Birinci, taksi şopri toşuşni rət qılsı bolamdu. Amevi transport bilan şoğulundan toşuqçı, yolucunun, toşuqçının adetki muvaffaq toşuş təlbini rət qılsı bolmaydu. Yolucu yolsuzluq qılıp orın igilvalsa qandaq qılış kerek. Yolucu qatnaş qurallığa küşki ige biletke xatırlengen vaqit, növet ve orun numuru boyunca oltırışı kerek. Yolucu qatnaş qurallığa bilet almayı oltırgan, musapıdın aşırıp oltırgan, derece atlap oltırgan ya ki bilet bahasını çürü şartıge uygun kelmeydigan, itibarlıq bilet bilen oltırgan bolsa, bilet pulunu toluqlap tapşırışı kerek. Toşuqçı belgilimi boyunca onundun bilet pulunu koşup alsı mı boludu? Yolucu bilet pulu tapşırmasa toşuqçı toşini rat qılsı boludu. 3. Haqiqi isim tüzümü boyunca setip alğan yolucu biletini yoqtıp koyup bilet toluqlaşını tələb qılğanda haq alamdu. Haqiqi isim tüzümü boyunca yolucu toşuş toxtamıda yolucu biletini yoqtıp koygan bolsa, yetkenlikini məlum qılıp toşuqçıdan bilet toluqlaşını tələb qılsı boludu. Toşuqçı bilet puli ya ki başqa namuvaffaq haqlarını qayta alsa bolmaydı. Yolucu xatarlık buyumunu qatnaş quralığı elib çıxsa, toşuqçı qandaq tədbir qollansı boludu. Yolucularının asan yanıdığan, asan partlaydığan, zəhərlik, çirgücü, radioaktivlik buyumlarını, şunundak transport quraldaki kişilerin cismani bir xatarlıqı və malmülük bir xatarlıqı gə xəyb yetküzüş ehtimalı bolğan xatarlık buyumlarını, ya ki məni qılınğan başqı buyumlarını yenidə elib yürüşigə, ya ki yük taqlarının arısıqa, selbilişiqə yol qoyulmaydı. Yolucular yuqorqı tarmaqdaki belgilimige xilaplı qılsa, toşuqçı xatarlik boyumlarını ya ki məni qılınğan boyumlarını düşürvəsə, köydürvəsə, ya ki alaqadar tarmaqlarga tapşırıb bərsib oludu. Yolucular xatarlik boyumlarını ya ki məni qılınğan boyumlarını yenidə elib yürüş, ya ki yük taqılarının arısıqa selvilişdə çıng turvalsa, toşuqçılar toşini rət qılışı kerek. Ayrıplan keçiksə, başqa növətlik ayrıplanğa almaşdırış ya ki bilet qaytırışını tələb qılsı bolamdı. Toşuqçı yolucularını küşki iyə biletki yazılğan vaqt, növət və orun numuru boyunca toşşi kerek. Toşuqçılar toşşini keçikdirsə, ya ki normal toşqı bolmaydıqan başqa əhvallar körülgəndə, yolucularğa vaxtıda uxturup qoyışı və əskertip qoyışı, zörür orullaşdırış tədbirini qolanışı, həm də yolucularının təlibigi asasən, başqa növətlik qatnaş quralığa oldurışını orullaşdırışı, ya ki bilet qaytırışı kerek. Şu səbəbdən yolucular ziyanğı uçurgan bolsa, toşuqçı töləm cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Lekin toşuqçıdan körgülü bolmaydıqalları bunun sırtıda. Hava tanşıgıcı bar optimobil hava tanşıgıcını aşmasa, bilet qaytırışını tələb qılsı bolamdı. Toşuqçı mülazimət ölçümünü xalığancı dövəlləsə, yolucularına təlbiki asasən biletini qaytırışı ya ki bilet pulunu kime etişi kerek. Mülazimət ölçümünü östürgəndə bilet pulunu köpəksi bulmaydı. Biletsiz çıkan yolucular qatnaş hadisisi de yarlanganda tölemge erişeləmdi. Toşuqçı toşuş ceryanında talabatki uçurgan yolucular üçün tölem cevapkarlıqını üstüge ilişik kerek. Likin talabat yolucunun salametki sebepidin kelip çıkanları ya ki toşuqçı talabatının yolucunun xastelliki, zor sevelliki tüpeylidin kelip çıkanlıqını ispatlıqanları bunun sırtıda. Yokırkı tarmaqtiki belgilime, qatnaş kurallığa belgilimi boyunca biletsiz çıkan. İtibar bilet bilen çıkan, ya ki toşuqçının ruhsatı bilen biletsiz çıkan yolucularğı mu tətbiqlanıdı? Poizgi oldurup yük taq yitip gelse, toşuqçı tarafından tölem tələb qılışqı bulamdı. Toşuş ceryanada yolucu yenidə elib yürgen nərsiler buzulup getken, yokap getken de toşuqçının səvəlliki bolsa, tölem cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek. Yolucular toşutkan yük taq buzulup getken, yokap getken bolsa, mal toşuqa alaqadar belgilimler tətbiqlanıdı. Yolucu avtobusunun rolunu tartıbilip zəxim keltürüp çıkarsa, cevapkarlıqını kim üstüge alıdı? Wang Familik avtobus şirketinin uzun yolluq avtobusuğa oltırıp Beijing'den yurtuğa qaytdı. Avtomobil yuqur süratlik taş yolda ketip atqanda, Wang Familik şopırının yeniğe kilip hacet kılıdıqalıqını eytip, avtomobilini toxtutuşunu tələb qıldı. Şopır onunğa yuqur süratlik taş yolda avtomobil toxtuşqı bolmaydıqalıqını eytti. Wang Familik anlamay tuyuqsız aldıq berip, rolunu tutup oğun tərəpke qatlıq burudu. Yolucular avtobusi kontrolluqını yoxtup, Rişatkini buzup ötkendin kiyin 3 metr çonqurluqdaki azqalığa çüşüp getdi. Bəxtki yarışa adam ölmedi. Dikin 8 yolucu yarlandı.
Li familik yarlangan yolcunun biri bulup, avtomobil örülüp ketkeşke Li familik davalanış üçün 3690 yuan davalanış haraceti çıkım kıldı. Li familik transport toxtamığa xilaplık kıldı degen asasta yolcular avtobusi şirketi üstüdün sot mekkemesige dava kıldı. Ondaqta avtobus şirketi Li familik çıkım kılgan davalanış haracetini tölüşü kerek mu? Ақталап қанун дәстурының тоқтам қысымының 819-нчы маддасында тошығучы бейхатар тошуш мәҗбүриетен қаттық ада қылып, жолаучыларға бейхатар тошуда диққат қылышқа тегіштік ішләрне вақтыда құтырышы керек. Жолаучылар тошығучының бейхатар тошуш мәқсәтідеки муаффиқ орынлаштырышыға фаал һәмкарлышы ва маслышы керек деп белгіленген. Ақталап қанун дәстурының оқуқы чықылыш жауапкарлығы қысымы 1215-нчы маддасында Оғырланған, бұланған, яки тартывелінған моторлық қатнаш вастысы, қатнаш хадесі туғдырып, зиян кәлтіріп чықарған болса, оғырлығычы, бұлығычы, яки тартывалғычы төлем жауапкарлықыны үстег алыду. Оғырлығычы, бұлығычы, яки тартывалғычы білән моторлық қатнаш вастысын іштәткіче бір адам болмағанда, қатнаш хадесі үзберіп, зиян келіп чықса, қатнаш хадесінан жауапкарлықы шу моторлық қатнаш вастысыды болса, оғырлығычы, бұлығычы, яки тартывалғычы білән моторлық қатнаш вастысын іштәткіче бірлікті чатмы жауапкарлықыны үстеге алуду. Сұғыртычы моторлық қатнаш вастысы мәжбүрі сұғыртысынан жауапкарлық чеки дайырысы да құтқызыш қаражетіні төліп тұрған болса, қатнаш хадесінің жауапкардың төліп білішқа хоқуқлық деп бәлгіленген. Бұ дейлода Ван фамилікнің ролыны тартып еліші білән, yolcular автобузы контроллықын йоқытып, Ли фамилікні өз іштік алған 8 yolcu ярланған. Yuqorqi qonunlardagi belgilimlarga asosan Wang familik bilan yo'lovchilar avtobusi shirkati Li familikning davolanish xarajatiga qarta chatma javobgarlikni ustiga oladi.

0: hayatlık için bedenimiz köp tırışçanlık görsüldü.
1: Birer işlerini kılaylı, hayat bilen tan ilgirileyli.
2: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni hoşallandırdığan turmuş her kançı kıyım bolsa mı, söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
1: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hemme erziydi.
3: Mini çikim, mini çikim. Kayrız çakmaktızlıkta biciroldu. Rene, kibirlik keçirim kılındı.
0: Mintallan, mini mini. Sikot içinde test kılındı. 3 minutta isabatınız kırdı. Asalla, nekbul alalaysız.
4: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Kayrız bilen kayrız kaytırımız. Öpkimizni işçiden kakudu.
0: Mukapat poli tarıhtılgan aman, kayrız kaytırmen.
5: Kulağını kesip, kosağını yamağış diyen şu da. Küller hakikaten test ötüdü.
2: 90 yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik karızının kararlı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge kariz bilen kariz kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem kariz kaydırışka kurbi yetmeyi vardı.
0: Bir güne gözümünü şundak assamla karızların bırakıp tügep gitken bolsa, emmini kaytadan başlasam de pekme arzu kılımın.
1: Siz kaytadan başlasanız buludu. Karız bilen karız kaytırışını tohtutup, karızınızı retlep, karız kaytırış planını tüzüp, idraki istimal adetini yitildirin. Setivalalaydıgan emmili küçüğünüz bulsun, setivalişini ret kıladıgan keskinlikiniz mi bulsun?

0: Hürmetli radyo anlıkçılığa, bugün 2026 yılı 6. ayının 30. günü Seyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo anlıkçılığa, ben Somret Yasin. Bu kıdımki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Cungu Kompartiyesi kurulganlıkının 105 yıllıkını tebrikleş muzeki keçiliki halk hemmeden ela Beycan'da ötküzüldü. Xi Jinping, Li Chang, Zhao Leji, Wang Huning, Sai Qi, Ding Xuexiang, Li Shi, Han Zheng qatarlıqlar keçilikni gördü. Xi Jinping Belarusiya zongtonu bilen görüşdi. Cungu Kompartiyesi kurulganlıqının 105 yıllıkını tebrikleşigini 7 ayının 1-ci günü çüştün burun Beycan'da dağdoğuluk ötküzüldü. Xi Jinping 1 iyul ordunuğu erişkücülərge ordun berdi, həm də mühim söz qıldı. Goyanın daimi işlər yığını Li Chang'ın riyasətçiliyində eçildi. Wang Huning küçlük işki bazar bərpa qılış boyunca təkşürüb tədqiq qılış, kengişi söhbət yığınığı qatnaşdı. Goyan Marib tərəqiyyatının 15-ci 5 illik yerik planını tarqatdı. Venezuela'daki yer təvrəşdə qaza qılğanlar 1719-ğı yetdi. Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə deyətdənlər xəbərlərimizin təfsili məzmunları olsun.
0: Stansımız xəbəri. Çonqur muhabbət kitolğan muzik sadası arqılıq şallıq musafiqə ehtiram bildirilib, yağraq naq sadası arqılıq xalq dastanı yağratıldı. Cungo Kompartiyasi kurulganlıqının 105 yıllıkını tebrikleş muzik keçiliki Halk Hammidin Ela 6 ayının 29. günü keşte Beijing'de ötküzüldü. Xi Jinping, Li Chang, Zhao Leji, Wang Huning, Sai Qi, Ding Xuexiang, Li Shi, Han Zheng qatarlıq partiya ve devlet rehberleri 3000'dek tamaşibin bilen bile keçilikini körüp bu şallıq bayramını birlikte tebrikledi. Halk sarıyda çırakla çaknap bayram keyfiyatı çömgen idi. Saat 19.55 minut ötkende Şadiyanı müzik sadası içide Xi Jinping Katarlık partiye ve devlet rehberleri müzik keçiliki nek meydanı geldi. Bütün meydanda kızgın olk sadaları yangırdı. Nakşamını anlan partiyem, sizni anam dep bilimen. Jaranlıq balıla xorğı əgişib, muzik keçiliki başlandı. Oyun 5 bölekki bölüngen bolup, ədibiyat sənət xizmətçiləri kamal etki yetken muziki orundaş maharati, təsirlik naqş sadaları arqılıq, partiyagi bolğan çəksiz muhabbetini ifadiləb, milletni gülləndürüşdün ibarət dəvür sadasını yangıratdı. Qızıl bayraqqı mediya namlıq muziki yangırab, küşlük melodiya arqılıq, Kızıl hissiyat urgutuldu. Ecdatlarga ehtiram namlık senfoniyelik müzikida inkılabi kurballağı bolgan çonkur seyginiş ve ali ehtiram ifadelendi. Kakkuk gülü. Avgustta Osman Tos gülü hem yerde içildi. Huanghe deryasığı mediye. Azat rayonunun asmini Katarlık nakşıla arkılık İnkılabi uruş yıllardaki armiya bilen xalqının bir niyette ihtipaklaşıp, iradidin sepil hasıl kılgan ayvetlik menzirisi əsləb ötülüp, milyonluğun amminin partiyagi əgişip meniş, yeni hayatını kütüviliş xuşallıqı ifadelendi. Atını kamçılap, aldıraş açlıq toşuş, kepinek buluqı boyda, kır yüyüş naqşısı, Etizliqti bahar. Vetenge neft taktım kılımen. Kuyaş nuri taş korganını yoğurttidin terkip tapkan senfoniyelik muzika ve hor rengdar yurt makanda sosyalistik inkılap ve kuruluş mezgilide her sahe her kesipnin cüş urup ravajlangallıqı. Her millet kadırla onminin yurt makanını birlikte kurgallıqı dek kaynak menzire tesvirlendi. Ümit Kütolgan Dala namlı xorda nadır naqşıla arqılıq, Slahat Echevich yolgu koyulgandın bu yankı, Cungo ziminidiki күн сери еңіліні ватқан хұшанларлық өзгірішілі әкс әттүрліп, жұңқа пәрзентлерінің бір ниетті орзуыны әмәлгі ашырышты ке, гүзел юрек садасы баян қылынды. 105 жыл еғір күллерді білі болуш. 105 жыл бірлікті алғы үлгірләш. Бүтін мейдан музыки кечілікі наайты жаллық тәсірлік болды. Тақ дәриялар шатлықы, қалыпташ намлық симфониялік музыкада еңі дәвірнің күндің күнгі юксіліватқан гүліниш кейпиятты намайян қылынды. Тақ дәриялағы мұхаббет намлық симфониялік хорда дөйлетке болған мұхаббет инчки есіят білен ішпадыленді. Халықның үмідіні ерді қоймаймыз намлық симфониялік музыки білен бүтін мейдан кейпиятты юқыр пәлігі көтірілді. Бүтін мейдандекілерінің компартия болмаған болса, еңі жүнгі болмаған болатты деген нақсығы әгішіп, музыки кечілікі аяқлашты. Жүнгі компартиясы Мәркізі комитеті сияси бюросының Бейжіңдікі әзалары, Мәркізі комитет шуджи чусының шуджилері, Мәркізі әрбі комитетінің муавын рейісі, мемлекет халық құрылтый даими комитетінің муавын башлықлары, дөлет комиссарлары, Али халық сот мәккемісі

0: 65 ming 500 mo suni orman ahya qilindi. Yilmi yil, avlatma avlat ishlash orqaliq ko'kyarning yashil zimini yildan yilga kengaydi. Ekologiyani tuzash bu yerning qiyofatini cho'nqur o'zgartdi. Orman bilan qoplanish nisbati 20-chi asrning 80-chi yillarining boshlaridagi 3.35%dan 9.104%ga. Yaylaqning 10 yil sal yepinchi o'simlik bilan qoplanish nisbati 37.75%ga. Namlikni qo'g'dash nisbati 52.5%ga yetdi. Yovvoyi hayvonlar 270 xildan oshdi. Yovvoyi o'simlik 520 xildan ko'proq yetdi. Ilgirki chol jaziralar bugungi kunda Tianshan etigidagi yashillikka to'lgan o'ltiraqlishqi bob keladigan makonga aylandi. Ekologiyaning yaxshilanishiga agishib, Oqsu ammisi yerlar yashillashgandan keyin yana beyish ustida o'ylanishqa boshladi. O'zgacha bog'vanchilik kasbi barliqqa keldi. Tarim o'ymonligini cho'ridigan 4 million 500 ming mu o'zgacha bog'vanchilik bazasi qat ko'tirdi. Qog'oz yong'oq, navat olma qatorliqlar butun mamlakatga to'nildi. Burunqi qumboran manbasi yeşil baylıqqa aylandı. Kökyarda varislik qilish azaldan üzülüp qalmadı. Kökyar xatiri sarayining muavin başlıqı Aynigar Amar ata buvullarining qum tezgilash hikoyasini anglab chong bo'lgan. Aynigar mundaq dedi. Ilgari bovam gurjakni ko'tirib kökyarda ko'cha tikkan. Dadam kuch ulash tayig'ini qo'liga elib, davomliq yeşillikni qo'ydigan. Hozir men bu yerda turib qum tezgilash hikoyasini so'zlayapman. Ailemizdeki 3 avlat kişinin keçirmişleri, Aqsu'daki her millet kadırla ve ammının kumunu tizgillab orman ahya kılgallıqının ıxcam körünüşü. Her yili men yana balamını ilip, yana birine çütüp köçe tikemen. Aqsu'da kuramığı yetkeller işledin mecburiyet köçüde tikişki katnış bakmağallarını tapmaq naid tez. Bu zımında yaşavatkan her bir kişinin ortak əslimisi. Aynigarga o'xshash ajdodlarning kuch ulab yugurish tayiqini qo'liga olgan yoshlar bor hozir ko'paydi. Ularning qo'liga olgani bir parcha o'rmonlik bo'libli qolmay, texmo muhimi partiyaga agishib maqsadla chunlikmo yeshillikqa aylanadi, chunlikmo boyliqqa aylanadi degan e'tiqod yo'li. Bir tup ko'chatdan bir o'rmonliqcha, bir qurilishni boshlashdan bir xil ruhni yetildirishgacha 3 avlod kishilari 40 yilda millionmo o'rmon ahyo qildi. Kökyar keyingilarga yeşil sadijin sepili qaldiribli qalmay, texmo muhimi ma'naviy obida tikladi. O'z kuchiga tayinib ish ko'rish, ittifoqlashib olg'a ilgirlash, japog'i chidab egilik tiklash, xolis to'hpa qo'shishdan iborat bu kökyar ruhi xuddi bir tal uruqqa o'xshash, partiyaning quyosh nurida bixlanib, oxiri palakka taqashgan cho'ng daraqqa aylandi. Bugungi kunda bu cho'ng daraq Tianshanning janubiy va shimolida baraxsan o'sib, texmo ko'p yechil mo'jizalarga aylandi. Taklimakan qumliqining g'irvikida qumliqning yoqasidagi yo'chiqni etish qurilishi sijil olg'i siljitildi. Tianshanning shimoliy etkida ekologiyani asliga keltirish umumiyuzlik qanot yoyildi. Ili daryosi vodisi, yeşil tog' daryolar tez suratda boyliqqa aylandi. Yeşillik kökyardan başlanıp ümit payda qılıb, etiqadını yıldız tartqızıb, kommunistlarning xalq uchun baxt yaratishdan ibarat asl maqsadini davomlashtirib, partiya rahbarligidagi har millat xalqining ittifoqlashib kurash qilish hayvatlik ulug' kuchini namoyon qildi. Bu yeşillik Tianshanning janubiy va shimolida orqa-orqadan maydonga kelmoqda. Bu ruh xuddi o'rkashlab iqiyotgan iqinga o'xshash, yangi davr yangi musobada jo'sh urib olg'a ilgirlamoqda. Hurmatli radio anglovchilar, bu qitimqi o'rtaq qavdini mustahkamlab jasorat bilan yangi musobaqaga otilnayli sayfimiz musharda tugidi. Programmamizning riyosatchisi Zumrat Yasin, navbatchi muharriri Abdulla Molla, nazoratchisi Qurban Nasajabbar.
1: Jahondagi ishlarni bizdan Allah. Merkezi Xalq Radio Stansisining Uyğurcha Radiosi.

Hürmetli radyo anlıkçılar, dünyanı tutaştırıp kelgüsünü birlikte yartış gerek. 4. növetlik Cungu Halkıra Teminat Zancirini ilgiri sürüş görgezmesi yakında Beycan'da ötküzüldü. 85 devlet, rayon ve halkıra teşkilatın kelgen 676 karhana ve aparat körgezmeye katlaştı. Yer şehirdeki tunji teminat zincirini başteyme kılgan bu devlet derecelik körgezmede her kaç taraf erbapları rakamlık akli iktidar bilen yeşil tıpkı özgertişke koş türtki bulup teminat zincirinin süpütünü östürüp derecesini östürüşünü ilgiri sürüşke guvah boldu. Hem Cungo'nun terakkiyat yeni hareket kuvvetini enikli arkalık mücessemlep dünya iktisadını aşuruşta ten payda eliş zanciri berpa kılışka kuş koşuşunu ümit kıldı. Rakamlaşken, aklileşken zancir yenilik yartış hemkarlıkını yukur önümde ilgiri sürdü. Envida şirketi körgezme kılgan apettin kutkuzuş katarlık görünüşlerge işiltildigan sana et töt putluk maşini adımı. Medronik şirketinin umurtku tövriki taşkı kesellik operasiyesige yol başlap орын белгілеш системісі операцияның техімі дәл жайды болушығы күш қошты. Леніс пәнтехник шіркеті көргезмі қылған шави машина адымы әмділі таярланған қақвәні тамашы біллағы сұнды. Үлгір ке машина адам әркетінің маслы ішчаллықыны намайан қылышқы оқшымайдығыны шу ке, бұны өтлік тәминат зәнжеріне үлгір сүріш көргезмісі дә тамашы біллаға машина адамның оқшымыған әмілі көрінішлердікі әмілі қолын ішчаллықыны есқұлдұрышқа текімі әхмейет берілді. Кәспі әрбапла тәнлік әқлі іқтыдар, сүн-і әқіл кәспі тәрәқиятының еңі еш нұқтысыға айланды деп қарыды. Шының білен бір вақытта AI мәсулатларының дәлік дәрежесі үзіксіз ашты. Алмы şirketi Cungo'nun 3 təminat karxanası bilen birlikte körgezmege katnaşdı. Jejang Shunyi Optik şirketinin AI körü sezimi boyunca tekşürüş arqılıq çaş diametrinin neçe ondun birige toğır kildigan aynaktiki nuqsalla farq etildi. Ruishin Pantechnik şirketi AI iqtidarı arqılıq işlep çıqırış liniyasının önerini dərqemdi tanşap yaxşı məsulat nisbətində davamlıq böyüşü asıl qıldı. Jiangsu Kroyun şirkəti öz aldığı tədqiq qılıb yaratqan AI əqli işləb çıxırış liniyasidə mikrometr dərəcəlik nazuk quraşdırış tamamlandı. Xalqara icazətlik sodi xizmətçiləri cəmiyyəti bu növbətlik təminat zəncirini ilgir sürüş körgəzməsinin yeni dostu. Yürüşdürüş körgü bərpa qılış körgəzməgi qatnışışının baş temiz qılındı. Bu cemiyet mesuliyetçan bilim mülük hukuki yürüştürüş ekologiyasını berpa kılışkı kuş çıkırıp, icadiyet bilen bazar, okşaş bulmağan iktisadi gevdilerinin medeniyet ve kesip tozkını ravallaştırıp, pen tekniki de yenilik yartışını kapaletki iyi kıldı. Bu cemiyetinin reisi Wang Ningling mıdaq tepkardı.

yerleş, yadroluk zapçaslarını yasaçtın tartip, ayrıplan ne umumizlik kuraşturuş ve septin çekingen ayrıplallarını yığı velişkice, onun cungoda 40 netçi yıl çonkur yıldız tartıp berpa kılgan, ayrıplanının bütün hayatlık devrilikini kaplagan sana et uğurlaştırması, bu aviyatsiye maginatının cungoğu begen uzak müddetlik vadisinin callık izahatı bolup kaldı. Airbus şirketinin Jungo'daki setiviliş işlerine mesul muavin baş lideri Haysi Mo muhbirge mındaq deydi. Jungo teminat zincirinin tenerih rıqabet küçü, tapşuruş işçençilikliki ve mesulat süpüte katarlık cihetlerdeki ifadesi alaydı bulup, Airbus şirketinin yer şarı teminat zinciri haricisi de başkala oranını basalmaydıgan muhim oranını ilgileydi. Uda 3 yıl körgezmege katnaşkan Panasonic şirketi sağlamlık kütünüşünün bütün kesip zenciri bu içe hel kılıç layihasını ilip geldi. Panasonic Joyu Ticaret İşleri Jungo Şark Şimali Asya şirketinin lideri Jung Davji eğer Jungo'da çonkur yıldız tartmasak, Jungo'nun teminat zencirden toluk paydalanmasak, yer şarı bazırıda muvaffakiyet kazanışka amalsız kalımız dedi. Teminat zincirini ilgir sürüş körgezmesi de ilan kılıngan 2026 yıllık yer şarı teminat zincirini ilgir sürüş dokulatı da mundaq tep görüstüldü. Nöbette tamojni beji tosku yukarı, soda talaş tartışı köp yüz bir vatıdı. Dünya yeni daval kuş, özgürüş mezgilige kadem koydu. Yer şarı teminat zincirini küçeytkendila, ondan xavip xeter hırslağa ünümlük takabıl turup, yenilik yarış iktidarını küçeytip, tekimi adil, muvafık bolgan yer şarı teminat zincirini idare kılış sistemisini berpa kılıp, dünya iktisadının evrişim eşişini saklaşka kuş koşkılı boludu. Yer şarı teminat zinciri kuruluşu, yenilik yarış zinciri, kesip zinciri, meblağ zinciri, iktisaslıkla zincirinin çonkur yuğuruluşu, tekimi muhimi, şenç zincirinin ravan cipsilişi. Avustralya'nın Şanghay'daki başkonsulxanasının maum başkonsulu Maciye teminat zincirini ilgir sürüş körgezmesi de men Jungo'nun içi bitiş hem karlıştaki yakış pozisyasını yiz kıldım dedi. Hürmetlik radyo anlıkçıla. Yukarıda dünyaya nazar programımız bu içi anlatış bəduk. Bugünkü programımızın diktori Abdursul Abdurrahim. Nöbetçi muhariri Abdullah Molla. Nazaretçisi Kurban Nisa Cappar.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolda ıcdahat bilen izdinuvatkan, izdiniş davamıda allı ilgirlavatkan radyo anıbıcılar. Muşu vaxtınla xeyirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karşalımız, mən Arapat Özencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 11. ayının 17. günü, kesek altın devletleri rehberlerinin 12. ketimlik uçuruşu kılgan Көп тарапчылык байрыгын эгиз көтүрүп, güzel dünya kuruşuk tigişlik töp koçaylı namlıq sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'in 2021 yılın 1. ayının 25. günü Dünya İktisat Mönbiri Davos Karalmısı sözlü şiğinde kılgan insaniyetinin ilgirleş yolunu köp tarapçılık meşeli arkalık yortaylı namlıq alaydı tebrik sözünün bir kısmını anladınız.

Radio anıqıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılın 11. ayının 17. günü Kesek Altın Devletleri rehberlerinin 12. kitimlik uçuruşu da kılgan köp terapçilik bayrağını egiz götürüp Güzel Dünya Kuruşu Tegişlik Tövbe Koşaylı namlıq sözünün bir kısmını anladığımız.

чыкканда уруш токунучлардын сакланганы болду. Эки тарапчылык зоравалык саясаты менен шугулланганда талаш тартыш ва каршылашыш барган сыры кескилишип кетет. Эгер кайда ва канунчулукка парва кылмай, давамлык түрдө адеп эки тарапчылык зоравалык кылыш, топтун чекинип, эктинамыны бузуш жолу тутулса, бу дүнья халкынын ортак арзусуга зыт болуп калмай, яна ар кайсы дөлөтлөрдүн жолдук укугу ва иззет өрүмөтүн депсенди кылганлык болот. Көп тарапчылык менен эки тарапчылык, адиллык менен зомигерлик отурусундагы күрөштө кесек алтын дөлөтлөрү халкыра адиллык ва хакканиликни катты коодап, көп тарапчылык байрагын эгиз көтөрүп, Birleşken Devletler Teşkilatı Nizamnamesindeki asasi maksat ve prensiplerini himaye kılıp, Birleşken Devletler Teşkilatı yadro kılıngan halkara sistema ve halkara kanun asas kılıngan halkara tertibini koyduş gerek. Her kaysi devletler ideologiyadan halkıp, bir-birinin devlet ekvalığı asasen tallıgan ijtimai tüzümü, iktisadi endisi, terakiyat yoluğa özara hürmet kılışı lazım. Ortak, universal, hemkarlaşma, imkaniyetlik sicil buluştun ibaret, xavipsizlik karışını teşebbüs kılıp, ıhtılapını kengişiş ve söhbetliş arkalık tügütüp, işki işlerine arlaşış, yek tereplik cazalaş ve uzun kollu kılıp başkuruşka karıştırıp, tınıç, mukim terakiyat muhitini birlikte berpa kılış gerek. Biz, iştifahlaşış, hemkarlaşıştı çıntırıp, Yukumning xirisini birlikte yengishimiz kerak. Növbette, virus hali ham butun dunyoda yamravatdi. Yukum yanila üzlüksiz qo'zg'ulib turvatdi. Dunyoviy yukumga taqobil turishning g'albisini qo'lga keltirish uchun yanila japoliq tirishchanlik ko'rsatishga to'g'ri keladi. Yukumga taqobil turish yo'lida bir yilga yaqin kurash qilish orqali nurg'un davlatlar yukumning oldini olish tizginlash jihatida qimmatli tajriba to'plab Dora ve vaksini tatqiq qilib yasashda ko'rinarlik ilgirlash hosil qildi. Bir yilga yaqin vaqtdan bo'yanki yuqumga taqobil turish amaliyoti shuni isbotladiki, bir niyatda ittifoqlashib, ilmiy oldini olgandila virusning tarqalishini tizginlab, yuqumning ta'sirini tugatgili bo'ladi. Biz xalqni hammadan a'lo bilish, hayotlikni hammadan a'lo bilishni ching turib Barlıq baylıqını toplap, barlıq küçümüz bilen tırışçalıq körüstüp, xalıqnın hayat bir xətərliki və tən sağlamlıqını qoğduşumuz gerek. Xalıqıra birleşip, oldun eyliş tizgilləşini küçəyitip, yuqum uçurlarını ortaqlaşıp, yuqumğı taqabıl turuş təcrübələrini almaşdırıp, virusunun tarqılışını tosuşumuz lazım. Dünya Səyyə Təşkilatının alqılıq rəhbərlik rolunu cari qıldırışıqa mədət berişimiz gerek. Jungo karxanalari Rossiya, Braziliyadagi sheriklari bilan hamkorlashib, vaksinani kelinkida 3-chi qarorliq sinov qilib o'tdi. Biz yana Janubiy Afrika, Hindiston bilan aloqador hamkorlikni qanot yoydirishni xohlaymiz. Jungo taraf yangi tasman o'pki yalug'i vaksinasini yo'lga qo'yish planiga qatnashdi. Bu supida har qaysi davlatlar, bo'libmi taraqqiy qilayotgan davlatlar bilan vaksinani o'rtoqlashdi. Biz ihtiyacı ba kesek altın devletlerini vaksini bilen təminləşini pahalı oylaşımız. Kesek altın devletlerinin vaksini tətqiq qilib yasaş mərkizi kuruluşuqı türütkü buluş üçün Jungo tərəb, Jungo vaksina tətqiq qilib yasaş mərkizi təsis qildi. Tor işçi sırtını birləşdiriş usulu arqılıq, 5 devletinin vaksinini birləşib tətqiq qilib yasaş və sınaş, həmkarlaşıb zavut kuruş, işləb çıxırışqı oqoq beriş, Ölçemni özara itiraf kılış katarlı hizmetlerini algı sızıtışını kalaydı. Ben 5 devletinin en-enevi tibabetçilik, doğrugerlik muhakemi yığınını içip, en-enevi tibabetçilik, doğrugerliknin yeni taş zaman öpki yalluğunun olduğunu iliş, davalaştaki rolu üstüde izdinip, dünyavi yukumunun olduğunu iliş tizgilleşini, küçlük kuralı ilgi kılışın teşebbüs kılımen. Emeliyet şunu ispatladı ki, Yukumni siyasiylaştırıp, betnam çaplap, mesuliyetini başkalağı döngep, mesuliyetin kaşkanda, bütün dünyanın emkarlaşıp yukumga takabül duruş umumi

Hürmetlik reis Şivap, hanımla, efendile, dostla. Ötken bir yılda tuyuksuz yüz bergen yeni taşıman öpki yalogu yok mu? Dünya mıkyasıdı yamrap, dünyavi amivi seyye işleri eğir tehditki duş gelip, dünya iktisadi eğir derecede çekinip, insaniyet tarihte az körülüdüğün katma kat krizisini baştan keçirdi. Bu bir yılda her kaysi devlet halkı gayet zor iradesi ve casartı arkalık merez kesel bilen hayat mamatlık ilişip, ilim pen, akıl idrakının küçüğü tayinip, insanperverlik royunu evj aldırıp, dünyavi yukumgı takabül turuşta deslepki ünümge erişti. Hazır yukum tıkı ahırlaşkını yok. Yıkında yanı kaydı yamrap getti. Yukumgı takabül turuş yanılı dağımlı şuvatıdı. Dikin şununla katı işinimiz ki, zimistan kış baharının kadimini tosup kalalmaydı. Karangu keçe tan nurunu tosup kalalmaydı. İnsaniyet çokum yukum üstüdünü kalbi kılıp, apetki karşı küreş davamı da üst bitilip ve algı besip, kayta hayatlıkı erişeleydi. Hanımla, efendile, dostla. Tarık aman üzlüksüz ilgirleydi. Dünya ötmüş ki kaytmaydı. Bugünkü her bir talışımız, kullanılan her bir hareketimiz dünyanın kelgüsünü belgileydi. Biz bu devir duş gelgen töt çoğun temini yakşı el kılışımız gerek. Birinci, makro iyilik siyasetlerini maslaştırışını küçeytip, dünya iktisadının güçlük, imkaniyetlik, sicil, tempun, sığdırışcan eşşiği birlikte türütkü buluş. İnsaniyet, İkinci dünya urushi ahırlaşkandım boyanki en eğir iktisadi çekinişki duş gelip, her kaysi çoğun iktisadi bölekle, tarıkta tonjik etim birli vakitta eğir zerbege uçurap, dünyavi kesip zenciri, teminat zencirinin ayılınışı tosalgıgı uçurap, soda ve silinme paliyeti davamlık peskoy hale tutturvatıdı. Her kaysi devletle, neç trilyon Amerika dolarlık iktisadi kutkuzuş, yardım veriş tedbirlerini otturu koygan bolsu mu? Lekin dünya iktisadının esli kiliş vaziyeti de ilhem naiti eğir turaksızlık, istikbalı da naiti zor iniksizlik mevcut. Biz hazırkı vaziyetini ilgilep, yukumunun olduğunu iliş tizgilleş bilen iktisadi terakiyatını bir tutaş planlap, makro ilgilik siyaseti arkalık kollaşını küçeytip, dünya iktisadının krizis kölengüsüden baldırak kutuluşuğu türütkü buluşumuz. Değimi moyimi kelgüsüge nezer silip, dünya iktisadının erketlendirgüş küçünün almışı, usulunun özgürüşü, kurulmasının tanşilişige katli niyetki gelip türütkü bulup, dünya iktisadını uzakça mukim, sağlam terakki kılış yolu silişimiz gerek. İkinci, İdeologiyadaki bir tarafını karşını çörüp taşlap, tiniş birli turuş, özara menfaat yetküzüp ortak payda iliş yolu da birlikte meniş. Dünyada bir-birge opma okşaş işki yopurmak bolmağındak, bir-birge opma okşaş tarih, medeniyet ve icdimai tüzümü bolmaydı. Her kaysi devletlerinin tarihi, medeniyeti ve icdimai tüzümünün özgü has alaydiliki bah. Ula ali yaki pes, isil yaki naçar dep ayrılmaydı. Gep bunun öz devletinin ekvalığı uygun kelgen kelmi geldik ki, halıqının himayisi ve kolışığı erişeligen erişelmi geldik ki, siyasinin mukimliği, cemiyetinin terakiyatı, halıq turmuşunun yakşınışını işe aşuralıgan, aşuralmağalıgı, insaniyetinin terakiyat işleri tökpü koşalıgan, koşalmağalıgı da. Her kaysi devletlerinin tarihi, medeniyeti ve icdimai tüzümündeki perik kadimdin tartıp mevcut bop gelgen. O insaniyet medenlikinin işki hususiyetidir. Köpkıllık bolmasa insaniyet medenlikim bolmaydı. Köpkıllık objektif reallık bulup uzakça mevcut bop durudu. Periknin buluşu korkunuşluk emez. Korkunuşluk tekebburluk. Bir taraflama karış. Üçmellik. Korkunuşluk insaniyet medenlikini süni halda derece gayriş. Korkunuşluk
özünün tarihi, medeniyeti ve ictimai tüzümünü başkalağı teniş. Şuna her kaysi devletle özara hürmet kılış. Okşaşlıklarda birlik gelip perakını saklap kılış asası da teniş belli ötüşünü emelge aşırıp, devletle ara almaştırış, özara örnek gelişini ilgiri sürüp, insaniyet medenlikinin terakki kılışı ve ilgirlişige hareketlendirgüş küş koşuş gerek. Üçüncü, terakki tapkan devletle bilen terakki kılavatkan devletlerinin terakkiyat perakını kişkiltip, her kaysi devletlerinin ravajlanışı, gülünüşüge birlik tutturutku buluş. Növette, adıllık meselesi künsiri gevdenin vatıdı. Cenub-şimal perakını tügütüşge toğru kilavatıdı. İmkaniyetlik sicil terakkiyat işleri keskin hırsızkı duş kilavatıdı. Yukum şaraitı da her kaysi devletlerinin ıhtısatını əsli keltürüşü de bölünüş görülüp, cenub bilen şimalının terakkiyat perakı keniyip gittiş. Hatta mukimlişip kiliş kavipi görüldü. Kan terakki kılıvatkan devletle tehimikip terakkiyat baylıqı ve boşluğu erişini umumüzlük ümit kılıp, dünyavi ıhtısatını idare kılışta tehimikip vekillik karakterige ve pikir bayan kılış hukuku ilgi buluşunu talep kılıvatıdı. Şunu görüş gerek ki, terakki kılıvatkan devletle terakki kılsa, bütkül dünyanın gülünüşü ve mukumluğu tehimi puhta asasqı ilgi buludu. Terakki tapkan devletlerimi bunundan menfaatlanıdı. Xalqara cemiyet kelgüsünü nezarda tutup, vədisini əməliyleştirip, terakki kılvatkan devletlerinin terakkiyatıga zörürü mədətlerini berip, terakki kılvatkan devletlerinin terakkiyatıki həqqani hukuk menfaatini kapalatlandırıp, hukuk baravarlıki, fırsat baravarlıki, kaydı baravarlıkini ilgiri sürüp, her qaysi devlet xalqını terakkiyat fırsatı ve neticilerden ortak bahirlendiriş gerek. Hürmetli radyo dinleyiciler, biz bugünkü ügünüş programı

Programımızda başucu Xi Jinping'in 2020 yılın 11. ayının 17. günü Kesek Altun Devletleri rehberlerinin 12. ketimlik uçuruşu kılgan köp tarafçilik bayrağını egiz götürüp Güzel Dünya Kuruşkı Tegeçlik Töp Koçaylı namlı sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'in 2021 yılın 1. ayının 25. günü Dünya İktisat Mündürü Davos Karalması sözlü şiğinde kılgan İnsaniyetinin ilgirleş yolunu köp tarafçılık meşeli arkalık yortaylı namlık olaydı tebrik sözünün bir kısmını anlattık. Bugünkü programımız müşerde ayaklaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nijat Abdülkadir, ben Arapat Özencan. Dönüklüler, stansımızın başka programları da bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnalı programısı. Bugün yana oxşaşla yeniçe məzmunları bilan huzurunlarga yetib keldik. Programımızın aval qılıqlı yaqtırıb anlaydığanlığınlığa işinimiz. Mən riyasatçı dostlarla Şirin Gül toxtayım. Bugünkü programımızga yana qanaq tetimliq məzmunlar ornaşdırılgandı. Bekitinla, davamlıq bizdə bolsun.

uyqusuzluqdan çöçüp uyğanğanımda bütün bədənim od qalıb olub getkən bulub beşimnin ağırlığı bərdaşlıq verəmügdək halğa yetkən idim. Biraz həmrah bolğan bolsa doktorxanağa çıxışını oylab getdim. Amma bu gecədə bu natonuş çət yıraq kənətdə kim var idi mənim? Gözlərimdən taramlab yaş töküldü. Amalsız taŋ etişini kütüb yatdım. Taŋ yorğandan kən saqçıxana başlığı telefon qılıb əhvalımı etdim. Və doktorxanağa beriş üçün işikdən çıxdım. Beşim qıyıb, yəni tüzükmə təsiyəməyib atatdım. Pələmpəy tutquşunu məhkəm tutub, asta-asta pəs qarab mağdım. Nəm boldunuz? Mecazınız yoxma? Aqımdan anlanğan ayaq devisi yıqılab gəldi. Və bir aylan məni yöldü. Hə, beşim qıyıb getib atıdı. Oy, qızıb getib siz qo. Yürün, doktorxanağa barayli. Әкбәр елкемдің тұтыплы елді вә машинасының ішігіні ечіп, мені машинаға чықады. Өпкеге соқ дек кетіп тұ, балыңыз қалымыз. Докторның қалған кепләріне ерім яты аңлапла, енімгі қисиіп қалды. Я чөгіліп, мені өзіге татып кетіп ататты. Айнур, Айнур! Ирақтың барауының мені чақырып атқалықыны ғуа аңлап ататтым. Bir münç adamlarının varan çurunlarını anlap gözümünü açtım. Beşimdə dadam, Əkbər, Gülzıba, inim, yeni bir qanç sestra duraddı. Nəm boldunuz, qızım? Dada. Dadamını görüb, kiçik baldak ümçəydim və yaşlarım tökülüb getdi. Yürün, qızım, sizni ilib getək. Bir əbdə yedib davalaması bulmaydıkən tağa. Əkbər dadamının gəbini böldü. Şəhər gelib getib, Şərlik doktorxanı davaldı. Müşiyyər daval ne verəydi da? Öyə qaytıb şərlik doktorxanıqı kırıştın avalqı, apamın muamiləsi köz aldımıqa kilib şundaq dedim. Onun üstüge öydikilə naidi aldıraşalda sınlımın tuyuğu tayarlı qılıb atatdı. Menin halımdın xəbər ağıdək adəmi yox idi. Əsda, mau işini. Sınlığınızın tuyuğu az qağında bu kilişməsini köməmdiğən. Mən o yədə 2 gün turib sizga qaray. Andan ruxsat so'rab elib ketayamsa. Siz qaytib bering dada. Men ya ma'maydigan kesal bo'lmasam, azroq mag'durimga kelib olsamlar, doktorxonadan chiqib ketaman. Andan ruxsat so'rab singlimning to'yi qarshiman. Kechki yaqin dadam qaytib ketdi. Men doktorxonadan chiqqicha Akbar xolimdan xabar oldim. Singlimning to'yiga 2 kun qolganda ruxsat so'rab uyga keldim. Апамның қапығы енді шында қар яқан асмандай тұтық еді. Немеге қапып қағалықыны білгелі болмайды. Дадам ғымы, сыңлым ғымы, инім ғымы оқшашлы вақырап-чақырап, қобал тәкені тәккен еді. Апамның неме қапқып қойдыңла? Кәште хөжірімізгі кіргенден кен, аста сыңлымды сордым. Апам тойды тақайдығанға бір құр алтын жабдық олы мән дегенді. Дадам, сән тұрыпты, Айнұрғы бір әдал алтын жабдық бір әйлі. Andın toyunu xatırcam tügütəyli. Barın taqab tördəb qoşulmadı. Şun apam xap olub, muşunda qıp getib atıdı. Qolumuzda iş-diş tördüğən pul bolsuğu maqul dəviq etdiyid adammı? Ablatnın dadısı yox. Şuna toyluqnumu bək göb sanmıdıq. Sən tex əndi xizmətge çıxdın. Ufkan bolsu oqub atıdı. Toy dinkin, yəni muşu öyü turmuş lazım bula atca. Şun məmu dadamının pikirini içimdə qollab, İkisinin parınqı arlaşmayı cim türvaldı.

çirip getmedi. Onunın başka işlerini her halde cahide tamamlap toyunu hatırcam tügütü oldum. Sanılım çıkıp getken bu öy bana hem de teyhimi soğuk hem mihirsiz bilinmekteydi. Üzük bilen halkını öyü koyupman bu han vaxtılığında jüttür bitsen o nesleni. Vakul abba, ben bu bəri bir bundak neslen takımayım ben. Siz takan bu musa? Dadanın işki putu asman kopkala ben takıvasam. Dadam bununla səp səp yürmeydi o abba. Vakul emse, ekile. Herhalde kilak etim öyü kesem, belki kızgın bulmuşumu uçuk çırayla karşı ilan kudaki şaraitini hazırlap koyup iş ornumu kaydım.

Sevimlik radyo anlıkçı dostlar, şu tatlı programımızı kaydıp geldik. Muhabbetlik nakşlarını alığa vaktimizde bizden bu temimiz ihtiyarsızla şu muhabbetki gelip toktaydı. Endi karaydıgan bolsakmış muhabbetin ibadet kılışının şekli her hıl buluş mümkünken. Lekin estin çıkmaydıgan ama romantik boğan muhabbet belkim her daim karşı tarafke kalbi bilen muamele kılalıgan, çin muhabbetini bireligen, eşemet koglaşmagan, addi saddılıkını özge hemra kılgan muhabbet buluşu mümkün. Rast kepni kılganda hem nerse addi boğanda o güzel görünüdü. Muhabbet tekimişundak. Kancı addi saddı boğan seri kişini özge celip kılıdı, kalbinin çoğunkur katlamlarında saklanıp uzakçı unutulmaydı. Ademler bazen şu torlada dostlar çemberkede uçurtup kalan çolpallarımız bolsun, ya ki başka muhabbetlik bir cüplenin bolsun, uçuratkan muhabbetlik resimlerini saklışı valudu. Ulağı heves kılışıdı. Emeliyette biz mi başkalarının muhabbetliği heves kılmazdın, özümüz şundak çin muhabbet hikayesini yaratışkı uğunup baksak, benimce bu tes emez tep oylayım ben. Biz başkalarının muhabbet hikayesi heves kılığa vaktimizde şunu oylayalışımız gerek.

Yani ben nimişki şundak Çin muhabbet hikayesini yaratanmayım endim. Muhabbette biraz ken kosak bolsak, kadirleşini bilsek, benimçe biz mi şundak kişiyle heves kıldık muhabbet ilgisi bulalayımız deyip oylayım ben. Şunlaşka mı şundak çağda başkalarına heves kılmasın, eni şundak Çin muhabbetini öz yaratıp yıkış gerek. Çin muhabbetle güzel turmuşla, bəxtlik aile silahı hemra bolsun.

Sevimlik dostlar, programımız kaytip geldik. Muşu turmuşta ken kosak buluş, kanaat kiliş bizni nurgun nerslerge eriştirdiken. Hem mi nersi minin bozken deydiğen şahsiyetçi tuygu bizden

Yani sevgili dostlar, şu tatlı programımız devamlı şıvatıdı. Her bir bedel tölüşünün hemisi netice talep kıganımız. Bazıda biz bedel tölüp nurgulluğun hosullarını ala alayımız. Üzümüzde lazım boğan ya ki lazım boğmağalarını biz enik donup ite alayımız. Bu mu bir kıymetlik netice? Turmuşta bazıda yüzünüş tallaşını bilişimiz gerek. Ben şundak deyimim ki, mağlubiyetki nispeten kayser buluşunu tallan. Ağırıklağı nispeten umtuşunu tallan. Umutsuzluklağı nispeten batır buluşunu tallan. Her bir keminin muvaffakiyet kırgaklarına yetelişi natay. Lekin her bir tamçı terinin çokun bir cevabı buludu. Özünüzü yalgız yıskığınızda ütmüşünüzü nezer silin. Sizge hemra bulup davan halkı Allah hakikaten az emesliğini yıskılan. Şatlıkınızı cör bulduğun dostunuz, kirindişiniz, söygününüz, uruhtukallarınız buluşu mümkün. Delmuşu söyümlü kişiler boğalık için hayat musabınızda güllep, horeklep içiludu. Elbette bu hayatta her birimiz yalnız ütmeyimiz. Atanımızın mihri muhabbeti de, dostlarımızın himayesi de her bir günümüz kuşallık tolsun degen ümit demen. Her bir vaktimiz ne kuşallık iyi kılaylı. Kene küylerimiz yine devamlık silah için.

Sevimlik Radyo Anlıkçılığa Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programımızın bugünkü kıymetli temleri bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp ağlamanlığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldığı durumda ben. Bırak ayetindeki programımız tekimi nadir. Anlaştığını herkes unutup kalmayın size. Eğer programlarımızda vaktinde anlayamayı kalan bozsanla, stansımızdan radyo toru kırıp, kalıgan vakitte kalıgancı anlasanla buludu. Bugünkü programımızdan Mesul Muhariri ve Kırıştırgıcısı Amangül Habibullah, Nazaretçisi Bahtiyar Kirdi. Mikrofon aldı da, silahın dostunla Abdursul.

Kitap hayatını sözləydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Kang tağanı bilesen go? Kang yu agırnım. Manı meni şu kang tağan tərbiyeləb yetiştirgen. Li Vali, aynı çağdaki muavın hakim Li Dongxin meni zautun yötkep gəgən. Bu müsəmən bir ömür şu saydı yaşap ötken bolar idim. Dedi azadem çonkur uyğu batkan halda. Azadem mu aynı sana bağırığı mehkem bastı. Onun köz çanaklardan iki tamcı yaş domulap düştü. Bu ayrılıştın burunki kıyamaslıq yeşi idi. O kızının neçik gündün kin yatlıq bop getirdi halıqını. Yani az vaqt denkin köyges kəsi mu yendi bolamaydı halıqını oylap könlü yerin bulup özünü tutu olamay qağan idi. O kızını teximi küş bilen bağırığı bastı. Ulanın eğizleri taldı mu, ya ki kallısı da pikir toşup ketkeşki mu, veya ki çonkur anıballık mehirinin sınışı batkallıqıdı mu, bir-birini çonkur nəpəsləblən yedilişip uzakçı cimip getdi. Amma ulanın dili toxtumay piçirlaşmaqda. Nemiləndür sözləşməkdə. Bir-birini yanımı çonkur düşünüşki intilməkdə idi.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben bin, Merkezi Halk Radyo İstansısının Beijing'den beridigan Uyghurcha anlatışını başlayınız.